0: Nuh dedi ki, benim onların yaptıklarına dair bir bilgim yoktur. Onların hesabı yalnız Rabbime aittir. Bir düşünsenize, ben iman edenleri kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.
1: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ
0: Onlar, ey Nuh, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka taşlanmış olacaksın dediler.
1: قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Nuh dedi ki, ey Rabbim, gerçekten kavmim beni yalancı saydılar. Artık benimle onlar arasında açık bir hüküm ver de beni ve beraberimdeki müminleri kurtar.
1: فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ ثُمَّ اَغْرَقَنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ
0: Biz de onu ve beraberindeki kimseleri yüklü geminin içinde taşıyıp kurtardık. Sonra da geri kalanları suda boğduk.

0: رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ

0: Ad kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.

Siz her tepeye bir köşk bina edip eğlenir misiniz? Belki ebedi yaşarsınız diye sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Ceza vermek için yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. What the-

0: azim.
1: Size bildiğiniz nimetleri bol bol veren, size davarlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar ihsan eden Allah'tan korkun. Doğrusu ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum.

0: Böylece onu yalancı saydılar. Biz de onları helak ettik. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: Kezzebet Semudul Murselin. İz kâle lehum ehûhum Sâlihun.

0: عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Semud kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.

0: طلوع ونخل طلعها هضيم.
1: Siz burada bahçelerde, pınar başlarında, ekinler ve meyveleri olgunlaşmış hurmalıklar arasında güven içinde bırakılacak mısınız?
0: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا

0: Bir de dağlardan keyifli keyifli evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Haddi aşanların emrine uymayın. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, düzeltmezler.
1: قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: Onlar, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen de sadece bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen bir mucize getir dediler.
1: قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ
0: Salih dedi ki, İşte mucize bu dişi devedir. Su içme hakkı bir gün onundur. Belli bir günün su içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir fenalık dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Nihayet onu kestiler. Fakat pişman oldular.

0: رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
1: Çünkü kendilerine azap yakalayıverdi. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: كَذَّبَتْ

0: فِيهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Lut kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
0: اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ
1: Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz da insanların içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz haddi aşan bir kavimsiniz.
0: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ
1: Onlar, ey Lut, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka yurttan sürülenlerden olacaksın dediler.
0: قَالَ

0: Lut şöyle dedi: şüphesiz ki ben sizin bu çirkin işinize kızanlardanım. Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıklarından kurtar.
1: فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ
0: Biz de onu ve bütün ailesini kurtardık. Ancak kendi eşi olan yaşlı bir kadın geride kalanlar içinde bırakıldı.
1: ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ
0: Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de bir yağmur yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü.

0: الرحيم.
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: كَذَّبَ أَصْحَابُ الْاَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ
1: Ki senin Rabbin

0: Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: اَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا

0: فتعثوا في الأرض مفسدين.
1: Ölçeyi tam tutun, eksiltip aldatanlardan olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan eşyalarını kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
0: وَاتَّقُوا الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّل۪ينَ
1: Sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan Allah'tan korkun.
0: قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّر۪ينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِب۪ينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِق۪ينَ
1: Onlar dediler ki, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökten bir parça düşür bakalım.
0: قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
1: Şuayb, Rabbim sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir dedi. Onu yalancı saydılar. Nihayet kendilerini bulutlu bir günün azabı yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı.

0: وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. Doğrusu bu Kur'an'da alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirmesidir.
0: نَزَلَ بِهِ الرُّوحِ

0: Ey Muhammed! Uyarıcılardan olman için onu güvenilir ruh Cebrail apaçık Arapça bir dil ile senin kalbine indirmiştir.
1: وَاِنَّهُ لَف۪ي زُبُرِ الْاَوَّل۪ينَ اَوَلَمْ

0: Şüphesiz ki Kur'an'dan öncekilerin kitaplarında da söz edilmiştir. İsrail oğulları alimlerinin onu bilmesi onlar için bir delil değil miydi?
1: وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ
0: Eğer biz Kur'an'ı Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de o bunu kendilerine okusaydı yine de ona iman etmezlerdi.
1: كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجَرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ

0: Biz onu günahkarların kalplerine böyle soktuk. Onlar can yakıcı azabı görünceye kadar Kur'an'a iman etmezler. Azap onlara farkına varmadıkları halde ansızın gelecektir.
1: فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
0: Onlar o zaman bize bir mühlet verilmez mi acaba derler. Onlar bizim azabımızı

0: Ey Muhammed, ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden faydalandırsak, sonra da tehdit edildikleri azap başlarına gelse.
1: Mâ eğnâ anhum mâ kânû yumette'ûn.
0: O nimetlerden faydalanmış olmaları kendilerine ne menfaat sağlardı?
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ.
0: Biz hiçbir memleketi kendilerine öğüt veren uyarıcılar göndermeden helak etmedik. Biz asla haksızlık yapmış değiliz.
1: وَمَا

0: İnnehum anis sem'i lema'zulun.
1: Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Bu onlara layık bir iş değildir ve onlar bunu yapamazlar. Çünkü onlar vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır.
0: فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ
1: O halde sakın Allah'la beraber başka bir ilah tutup ona yalvarma. Yoksa azaba uğrayacaklardan olursun.
0: وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: Önce en yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut. Müminlerden sana tabi olanlara da tevazu kanadını indir.
0: فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَر۪يءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
1: Eğer sana karşı gelirlerse ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'a güven.
0: اَلَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِد۪ينَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَل۪يمُ
1: O namaza kalktığın zaman seni görüyor. Secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Çünkü her şeyi işiten ve bilen O'dur.
0: هَلْ اُنَبْ

0: Ben şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar her bir günahkar iftiracıya iner. Onlar şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu da yalancılardır.
1: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ
0: Şairlere gelince onlara da azgınlar uyar. Görmüyor musun ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşıyorlar ve yapmadıkları şeyleri söylüyorlar.
1: İlla

Ancak iman edip salih amel işleyenler, Allah'ı çok zikredenler ve haksızlığa uğradıktan sonra düşmanlarına galip gelmeye çalışanlar böyle değildir. Haksızlık edenler yakında nasıl bir yıkılışla devrileceklerini anlayacaklardır. Neml Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 93 ayettir. Neml, karınca anlamına gelir. Surenin 18. ayetinde Süleyman peygamberin ordularına yol veren karıncalardan söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Süleyman peygamberle Belkıs'ın kıssası yanında Salih ve Lut peygamberlerden de söz edilmekte, kâfirlerin akıbetine ve kıyamet olayına dikkat çekilmekte, Allah'ın yüce kudreti dile getirilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ta sin. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir. Onlar iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
0: O iman edenler namazı kılarlar, zekatı verirler ve ahirete de kesin olarak inanırlar.

0: الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ.
1: Ahirete inanmayanlara gelince, biz onlara kendi amellerini güzel gösterdik. Bu bakımdan onlar bocalayıp duruyorlar. Onlar öyle kimselerdir ki kendilerine kötü bir azap vardır. Onlar ahirette de en çok zarara uğrayanlardır.
0: وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ.
1: Ey Muhammed! Şüphesiz ki Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi olan ve her şeyi bilen Allah tarafından veriliyor.

0: qabasin leallekum tastalun.
1: Hani Musa ailesine, şüphesiz ki ben bir ateş gördüm, gidip ondan size bir haber getireceğim veya size bir ateş koru getireceğim, umulur ki siz ısınırsınız demişti.

Ateşin yanına gelince kendisine şöyle seslenildi. Ateşin bulunduğu yerdeki de, çevresindekiler de mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah, eksikliklerden münezzehtir. Ey Musa! Gerçek şu ki, ben çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım.

0: مُدَبِّرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ
1: Asanı yere at. Musa asayı atıp onun bir yılan gibi titreştiğini görünce arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. Biz dedik ki, ey Musa korkma, çünkü peygamberler benim huzurumda korkmazlar.
0: İlla

0: Ancak haksızlık yapan, sonra yaptığı kötülüğün ardından onun yerine bir iyilik yapan kimseye karşı ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edeceğim.
1: وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ

0: فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين.
1: Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Bu da Firavun ve kavmine gönderilen 9 mucize içerisindedir. Şüphesiz ki onlar fasık bir kavim olmuşlardır.

Vicdanları da onların doğruluğuna kanaat getirdiği halde, sırf haksızlık ve büyüklenme yüzünden onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.

0: Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Onlar bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler.
1: Ve varithes

0: Süleyman babası Davud'a varis olup dedi ki, ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden bir nasip verildi. İşte bu apaçık bir lütuftur.
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları huzurunda toplandı. Hep birlikte düzenli olarak onun tarafından sevk ediliyorlardı.
1: حَتَّى

0: Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca seslenip, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesinler," dedi.
1: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيِّ وَعَلَى

0: Süleyman onun sözüne gülümsedi ve "Ey Rabbim, bana ve anama, babama verdiğin nimetlerine şükretmemi ve senin razı olacağın salih bir amel işlememi bana ilham et. Beni rahmetinle salih kulların arasına kat" dedi.
1: وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدَهُدَ

Süleyman kuşları denetledi ve dedi ki, acaba ben neden Hüthüd'ü göremiyorum? Yoksa kayıplardan mı oldu? Ona mutlaka şiddetli bir ceza vereceğim veya boynunu keseceğim. Yahut da bana mazeretini gösteren açık bir delil getirecek.

Biraz bekledi. Çok geçmeden Hüt Hüt geldi ve şöyle dedi. Ben senin bilmediğin bir şey öğrendim. Seba'dan sana sağlam bir haber getirdim.

0: لهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
1: Ben onun da kavminin de Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan onlara amellerini güzel göstermiş ve onları doğru yoldan saptırmıştır. Artık onlar doğru yolu bulamıyorlar.
0: Allâ yescudû lillâhi'llezî yuhricul khab'a fi's semâvâti vel ardı ve ya'lâ.

0: Göklerde ve yerde gizli olan şeyleri açığa çıkaran, gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları saptırmıştır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce arşın Rabbidir.
1: قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

Süleyman Hüdhüd'e dedi ki, bakacağız, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Bu mektubumu götür, onlara at. Sonra da onlardan geri çekil ve ne karara döneceklerine bak.

0: Seba Kraliçesi Belkıs dedi ki, ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O mektup Süleyman'dan geliyor ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor.
1: Ellâ te'lû aleyye ve etûnî muslimîn.
0: Bana karşı büyüklenmeyin ve Müslümanlar olarak bana gelin diye yazıyor.
1: Kâle.

Belkıs sözüne devamla, ey ileri gelenler, bana bu işim hakkında bir fikir verin. Ben sizler yanımda hazır olmadıkça hiçbir işi kesip atmış değilim, dedi.

0: Onlar, biz kuvvetli kimseler ve zorlu savaş adamlarıyız. Ama emir senindir. Bak ne emredersen onu yapalım dediler.
1: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا

Belkıs dedi ki, şüphesiz ki hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı bozguna uğratırlar. Ora halkının şerefli kimselerini aşağılık yaparlar. Evet, her zaman böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereceğim de bakacağım, elçiler ne ile dönecekler.

Elçi Süleyman'a gelince Süleyman ona dedi ki, siz bana bir mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Ama siz belki de ancak hediyenizle seviniyorsunuz. Sen onlara dön. Andolsun ki onlara karşı koyamayacakları bir orduyla gelir, onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak sürer çıkarırız.

0: Nezdinde kitaptan ilim bulunan biri, ben onu sana gözünü açıp kapamadan önce getireceğim dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş görünce, bu Rabbimin lütfundandır. Şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek istiyor. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim hiçbir şeye muhtaç değildir. Büyük bir ikram sahibidir dedi.
1: قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَد۪ي اَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذ۪ينَ لَا يَهْتَدُونَ
0: Süleyman devamla, onun tahtını tanınmaz bir hale getirin. Bakalım tanıyabilecek mi, yoksa tanıyamayanlardan mı olacak dedi.
1: فَلَمْ

0: Belkıs gelince, senin tahtın böyle mi dendi? O da, sanki odur. Zaten bize daha önce bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk dedi.
1: وَصَدَّهَا

0: Onu Allah'tan başka taptığı şeyler iman etmekten alıkoymuştu. Şüphesiz ki o inkar eden bir kavimdendi.
1: قِيلَ لَهَا دُخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْ

0: إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
1: Ona köşke gir dendi. Köşkün zeminini görünce onu derin bir su sandı ve bacaklarını sıvadı. Süleyman, o billurdan yapılmış cilalı şeffaf bir zemindir dedi. Belkıs, ey Rabbim, ben gerçekten kendime haksızlık etmiştim. Şimdi Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ
1: Andolsun ki biz Semud kavmine Allah'a kulluk edin diye kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Onlarsa hemen birbirleriyle çekişen iki gruba ayrıldılar.
0: قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: Salih, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanmanızı dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir dedi.
0: قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ

0: Onlar senin ve beraberinde bulunan kimselerin yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katındadır. Doğrusu siz imtihan edilen bir kavimsiniz dedi.
1: وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَحْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
0: Şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki onlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve düzeltmeye uğraşmıyorlardı.
1: قَالُوا

0: Onlar Allah'a yemin ederek birbirlerine onu ve ailesini bir gece baskınında öldürelim. Sonra da velisine ailesinin öldürülüşünde bulunmadığımızı ve mutlaka doğru sözlü olduğumuzu söyleyelim dediler.
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar böyle bir hile yaptılar. Biz de onlar hiç anlamadan yaptıkları hilenin cezasını verdik.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ
0: Bir bak hilelerinin sonu nasıl oldu. Biz onların ve kavimlerinin hepsini helak ettik.
1: فَتِلْكَ بُيُونَ

0: İşte onların haksızlık yapmaları yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz ki bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır.
1: وَاَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık.
1: وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ

0: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: siz göz göre göre o hayasızlığı yapıyor musunuz? Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten cahil bir topluluksunuz.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

gelen rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak,
ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.
1: Seni düşündüm de çıldırdım yine.
0: Kalın sazımın.

0: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sunar.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
2: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Nevşehir Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometreleri, Diyarbakır Siverek yolunun 10 ila 15. kilometreleri, Ankara Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Sürücülerin dikkatine.
0: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sundu. Araç

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Yapı Kredi

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Sayın sürücüler dikkat. Büyükdere Caddesi 4. Levent Maslak yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışması var. Bir şerit trafiğe kapalı. Eyüp Sultan Topçular Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde İSKİ çalışması mevcut. Anadolu yakasındaysa Tantavi Tüneli Kısıklı Ümraniye yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışması var. D100 Uzunçayır Koşu Yolu yönünde ise sağ şeritte çalışma var. Bölgede yoğunluk yaşanabilir.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
5: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2.299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: bir reklam.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Reklam.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ana kamp eğitim alanları belli oldu. Türkiye, Arizona eyaletinde kamp yapacak. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 yılındaki saldırı dosyası yeniden incelemeye alındı. Borussia Dortmund, sözleşmesi sona eren milli futbolcu Salih Özcan için veda mesajı yayınladı. 28 yaşındaki futbolcu Borussia Dortmund'la 96 maça çıkmıştı. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Reklam. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son kapanışını 13.662 puan seviyesinden yaptı. Amerikan doları 45.90, Euro 53.40, Sterlin 61.63, gram altın 6.545 lira. Brent petrolün varil fiyatı 97,75 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Araç kazandıran ekspertiz, Dino 1 sunar.
2: Araç kazandıran ekspertiz, Dino 1'de.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometreleri, Diyarbakır-Siverek yolunun 10 ila 15. kilometreleri, Ankara-Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Sürücülerin dikkatine.
0: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sundu.
2: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
4: Reklam.
5: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın.

0: günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf Katılım'da çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: bir reklam.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Reklam.

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Sayın sürücüler dikkat. Büyükdere Caddesi 4. Levent Maslak yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışması var. Bir şerit trafiğe kapalı. Eyüp Sultan Topçular Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde iski çalışması mevcut. Anadolu yakasındaysa Tantavi Tüneli Kısıklı Ümraniye yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışması var. D100 Uzunçayır Koşu Yolu yönünde ise sağ şeritte çalışma var. Bölgede yoğunluk yaşanabilir.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Vakıfbank Winov sunar.
3: Bas puan faiz oranlarındaki değişimi ifade eder. Mesela %4.25'ten %4'e düşen faiz oranındaki değişim 25 bas puandır.
2: Vakıfbank Winov sundu.
4: Burası Radyo 7.
5: Radyo 7.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Reklam.
8: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
9: Akbank. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
10: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
9: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
11: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
11: Migros uygulamasında.
9: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
6: Reklam.

0: Oto pratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde hava 5-6 dereceye kadar serinliyor, gök gürültülü sağanak geliyor. İstanbul ve Ankara 25, İzmir 30, Antalya 28, Samsun 24, Erzurum 18, Malatya 24 ve Siirt 29 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sundu.
0: Oto Pratik, Oto Pratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Benzin fiyatlarındaki indirim bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Litre başına 82 kuruş indirim yapıldı. Altın bu hafta başlarında baskı altına girdikten sonra ons başına 4500 dolar civarında istikrar kazanmaya çalışıyor. Yatırımcılar Orta Doğu'daki gerilimlerin yeniden artmasına rağmen Amerika ve İran'ın hala bir barış anlaşmasına varabileceği konusunda temkinli bir iyimserlik içindeydi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
5: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
4: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
6: Burası Radyo 7.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz

sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.

0: Pislik doğasında var.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar, barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
11: Bir reklam.
12: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
13: Reklam.

0: sen.
1: Hayırlı sabahlar, günaydın değerli dinleyenler. Burası Radyo 7 ve ben Erkan Koç. Bu sabah mikrofon başında yerimi aldım. Harika, nefis, mis gibi şarkılarla, türkülerle sabahınıza eşlik edeceğim. Saatimiz 11'i gösterene dek. Hoş geldiniz.

Bugün Kurban Bayramı'nın ikinci gününü yaşayacağız. Sesimi duyan tüm Radyo 7 dostlarının mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Allah ağız tadıyla geçireceğiniz bir bayramı sizlere yaşatsın inşallah, sevdiklerinizle beraber.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek. Bir reklam.
1: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: kalacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

Güler Duman ve Zerrin Özer birlikte seslendirdiler Neşet Ertaş'a ait olan bu sevilen türküyü. Hemen peşine. Türk halk müziğimizin usta isimlerinden Musa Eroğlu'nun seslendireceği bir Afyon Emirdağ türküsü geliyor.

Türkülerin en hası, şarkıların en iyisi Radyo 7'de. Bu programda Erkan'la Çok Canlı'da. Türkülerden şarkılara geçelim. Sesimi her nerede duyuyorsunuz? Ne yaparken dinliyorsunuz bizi bilmiyorum ama şimdi onu öğrenmek adına ben bir adım atacağım. Siz de bana bir adım atacaksınız. WhatsApp numaramızı vereceğim. Adınızı ve hangi şehirde olduğunuzu belirterek şu an ne yaparken dinliyorsunuz? Örnek veriyorum. Yoldayız. Şu an İstanbul'dan çıktık. Ankara yolundayız. Örnek veriyorum. Yolda olanlar için veya şu an bayram sabahındayız. Kahvaltı masasındayız. Seni dinliyoruz. Veya benim gibi bayram olsa da bugün mesaideyim diyerek yazmanızı istiyorum. Bakalım kimler ne yaparken dinliyor bu programı. WhatsApp numaramız 0507 977 0101. Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da bayram özel programındayız. Bu bayram sabahının ikinci gününde. WhatsApp numaramızı tekrar ediyorum. Hızlı söyledin alamadık diyenlere 0507 977 0101.

Şöyle kısa kısa mesajlarınıza da bakalım. Kimler bizi nerelerde dinliyor dedim. Tarsus'tan yola çıktık, İstanbul istikametindeyiz diyen Nedim, Sibel, Barış ve Elif. Hemen şöyle sayfayı bir yenileyeceğim. Eseri de başa alayım. Almanya'dan Ahmet Kalem. Bayramın ikinci gününde iş yerinde demiş. Sizi dinliyorum. Selam olsun size de. İnegöl Kurşunlu'dan Ali Özcan ve ablası Figen, çilek toplarken demiş, sizi dinliyoruz. Tüm emekçilere kolay gelsin.

0: fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Program içerisindeki son reklam kuşağıydı. Artık bu program bitene kadar reklam yok. Kesintisiz müzik dinleyeceksiniz sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi bugün aralarda kısa mesajlarınıza da yer veriyorum. Vallahi inanılmaz bir mesaj trafiği var. İlginize, alakanıza çok teşekkür ediyorum. Elbette hepsini okuyamayacağım ama vakit el verdiğince dile getirmeye çalışacağım. İzmir Torbalı'dan Zeynep, kahvaltı masasında sizi dinliyorum demiş. Afiyet olsun diyelim biz de. Hayırlı bayramlar, ben Zülbiye, Kırşehir yolunda şu an demiş, sizi dinliyorum. Hemen bir diğerine bakalım. Kütahya'dan gelen mesajın sahibi Münevver. Güne sizinle demiş. Mutfakta kahvaltı hazırlığı yaparken demiş. Başladık. Hadi bakalım, bereketli olsun. Ankara Gölbaşı'ndan Arif Karapınar. Bahçede fide dikerken demiş, sizi dinliyorum. Allah kolaylık versin. Şu an bağda, bahçede sesimi duyanlar. Bir Erzincan türküsü, Davut Sulari'den alınan. Bugün bayram günü derler, aleme eğlenirler.

Nasıl güzel türküler bunlar. Hemen onlardan birini daha dinleteceğim sizlere. Geldi bile. Kocaeli'nden çıktık yola, istikamet Adana. Şu an Ankara'dayız. Güney ailesi olarak tüm Radyo 7 dinleyenlerine hayırlı bayramlar demiş arkadaşlarımız. Eyvallah, yolunuz açık olsun. Balkonda ailecek kahvaltı yapıyoruz Alanya manzarasına karşı demiş Mustafa Türkeli. Afiyet olsun diyelim size de. Hemen eseri başa alayım. Türkünün üzerine konuşmayayım. İyi yayınlar Erkan Bey. Ben Ayten, Sivas'a giderken demiş, yolda dinliyoruz sizi. Eşim ve oğlumla beraber, yolunuz açık olsun. Ankara'dan Çorum Alaca'ya gidiyoruz. Radyomuzda Radyo 7 açık demiş Fethi Özbek.

Evet, hemen peşine bağlayacağım eser de gelsin. Bu da çok güzel bir türküdür. Denizli'den Mustafa Ekmekçi. Şu an kahvaltı masasında demiş, sizi dinliyorum. Bayramınız kutlu olsun, sofranız da bereketli olsun. Selamünaleyküm, hayırlı bayramlar. Konya Meram'dan Şefika. Mesaide demiş, şu an çalışırken dinliyorum sizi. Tüm çalışanlara da Allah kolaylık versin, bayram seyran demeden işinin başında olanlara. Günaydın, hayırlı yayınlar dilerim. Ben Emine Çağrı Merkezi çalışanıyım demiş. Arka fonda sizleri dinleyerek stres atıyoruz. Kütahya'dan Fatma Aytaç. Tam gaz sizin programı dinlerken kesilen kurban paylaşımlarımızı yapıyoruz. Allah kabul etsin diyelim tüm kurban kesenlerin. Rabbim kurbanını kabul eylesin. Bir tane daha okuyayım, ardından türküyle baş başa bırakacağım sizleri. Ahmet Berk Taşdemir, şu an Çorum'dan Konya'ya ailemle yolculuk yapmaktayız. İyi bayramlar dilemiş. Teşekkür ediyorum ben de size, ailenizle beraber. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Bayramınız mübarek olsun.

Evet, türkülerden bir demet dinlediniz. Şimdi tarzımızı değiştirelim ve arabeskten şöyle birkaç eser aldım listeye. Onlardan ilki de geliyor. Şimdi sayfayı şöyle bir yenileyim. İlk önüme düşenlerden birkaç tanesini dile getireyim. Çorum'dan Dilek, hayırlı bayramlar. Eşim Levent Büyüktaş'a gelsin sıradaki şarkı. Peki, gelsin bakalım, size de hayırlı bayramlar. Mehmet Kenger, Kahramanmaraş'tan selamlar. Hayırlı bayramlar. Şu anda eşim Hatice ile kahvaltı yaparken sizi dinliyoruz. Afiyet olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Süheyla Eroğlu. Memleketim Konya Ereğli'ye giderken sizleri dinlemekteyim. Hayırlı bayramlar. Hem size hem de şu an mesaj göndermeyen ama yolda Radyo 7 ile yolculuk yapanlara da hayırlı yolculuklar diliyorum bu şarkıyla beraber.

Müslüm Gürses'le çok sevilen bir şarkıydı. Derya Bedavacı'dan dinlettim. Çünkü Müslüm Gürses'ten bir başka şarkıyı listeye aldığım için. Müslüm Gürses'in sesi benim için bambaşkadır. Benim için bu tarz müzikte bir numaradır. Ve ustanın çok eserini severim ama bunu bir başka. Güzel bir şarkıdır. Belki de birçoğunuz ilk defa dinleyecek. Belki de birçoğunuz yıllar sonra ilk defa duyacaksınız bu şarkıyı. Kimler için olacak bu şarkımız? Şöyle birkaç mesajımızı da okuyayım. İyi yayınlar Erkan Bey. Ben Zübeyde, eşim İlyas'la Kütahya Tavşanlı'dan yola çıktık. İstikamet Çorum demiş. Yolunuz açık olsun. Ben Çiğdem Uğur, Eskişehir'den yazıyorum. Kayınvalidemle et doğruyoruz ve sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı size de geliyor o zaman. Evet, şu an et doğrarken de çok sayıda dinleyenimizden mesaj geliyor, görüyorum. Allah kabul etsin.

Allah Allah, bu eser de peşine çok iyi gelecek. Merhaba, Batman'dan Hamza, eşim ve kızım Zeynep'le sizi dinliyoruz. Sıradaki eser bayram yapamayan tüm Gazze'li kardeşlerimize gelsin.

Her tarz müziğin en iyileri bu programda. Şarkılardan türkülere geçelim ve şöyle bayram sabahına yakışır, şöyle şıkır şıkır türkülerden bir demet gelecek. Gülseren Şeker, hayırlı huzurlu nice bayramları inşallah. Amasya'dan ilçemize doğru yol almaktayız. Bir sıradaki eser eşim, oğlum ve akrabalarım için gelsin. Merhaba, hayırlı bayramlar diliyorum. Almanya'dan İlknur Duman, bisiklet firmasında çalışırken demiş, sizi dinliyorum. Allah kolaylık versin diyelim size. Eseri de başa alayım. Bir iki mesaj daha okuyacağım çünkü. Hayırlı bayramlar abi. Ben Ankara'dan Murat. Bahçede kahvaltı yaparken demiş, dinliyoruz sizi. Mehmet Kenger, Kahramanmaraş'tan hayırlı bayramlar. Şu anda eşim Hatice ile kahvaltı hazırlıyoruz demiş.

Çorum'dan sevgiler, selamlar. Kim yazıyor? Serkan Keman. Kahvaltı sofrasındayız. Severek sizleri dinliyoruz. Eyvallah Serkancığım. Şehirler arası bir otobüs firması, isim veremiyorum ama kaptanımız Serkan. Ankara Köyceği seferi yapıyoruz. Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Sıradaki eseri de dinleyen herkese ve yolcularıma armağan ediyorum diyen Ankara Köyceğiz seferi yapan Kaptan Serkan. Vallahi güzel bir eser denk geldi. Yolcu, Neşet Baba'dan. Hem size hem de yolda olan, Radyo 7'yi kendisine yol arkadaşı yapan dostlara Allah kaza bela vermesiniz. Yolunuz açık olsun bu eserle beraber.

Bu dünya kimseye kalmıyor. Hepimiz gelip geçeceğiz. Gerçek aleme vakti dolduğunda gideceğiz. İşte bunu en güzel anlatan eserlerden biriydi Neşet Ertaş'ın Yolcu Türküsü. Programda son 15 dakika değerli dinleyenler. Kurban Bayramı'nın bu ikinci gününde bayram özel programımızla ben Erkan Koç sabahınıza eşlik etmekteyim.

Toprakların Nefesi, Sesi, Radyo 7 ve ilk defa dinleyenler mutlaka vardır. Aramıza yeni katılanlar, Radyo 7'yi yeni dinlemeye başlayanlar, hoş geldiniz aramıza. Lütfen frekansı sabitleyin, unutmayın. Bundan böyle ben kaliteli müzik dinlerim diyenlerdenseniz Radyo 7'den ayrılamayacaksınız.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bu sabah da sizlerle birlikteydim ve bana ayrılan süre burada son buluyor. Ben Erkan Koç. Sizlere hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir gün diliyorum. Keyifli bir bayram günü diliyorum. Bayramlaşamadıklarımızı bayramınız mübarek olsun diyelim. Ve Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Bravo Vodafone.
3: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: evlilik doğasında var.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası...

0: bilinçli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum. Reklam.
4: Radyo 7.
5: Vakıfbank sunar.
6: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.
7: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Çok farklı bir dünyasın benim gözümde. Bazen huzur, bazen heyecan, bazen sadece uzun uzun böyle susmak, değil mi? Tarifi zor ama etkisi çok gerçek. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzel şarkıları Radyo 7'de sizlerle olacak her zaman olduğu gibi. Edalı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençdal. Bayramın ikinci gününde beraberiz yine sizlerle birlikte. Herkese tekrar mutlu bayramlar diliyorum. Nasıl geçiyor? Güzel mi? Keyifli mi? Başladı program. Sohbet ederiz daha. Hoş geldiniz.

Türkiye'nin en iyi radyosunda en iyileri sizlerle buluştururken özlediklerimiz de var böyle yepyeni halleriyle. Yıldızlar da kayar, hiçbir şey durmaz yerinde. Evet, insan da değişiyor zamanla değil mi? Ama bazı hisler var ki aradan ne geçerse geçsin içinde hala o yerini koruyor, yerini kaybetmiyor. Türkiye'nin en iyi radyosu, Radyo 7'de de öyle. Efendim, kaliteden vazgeçmek yok. Devam en güzel şarkılarla, keyifli sohbetlerle.

0: diyorsun.
1: Valla bakışından mı, susuşundan mı, efendim açık açık söylemediği şeyler olduğundan mı, yoksa çok güçlü bir his mi ama senin bana gönlün var gibi gibi. Türkiye'nin en iyi radyosunda sizlerleydi. Devam edelim sonra mı? Sonra bakalım, çok keyifli bir sohbet bekliyor tabii ki bize her zaman olduğu gibi.

Çalışanlar, çalışanlar, nöbet tutanlar, kimler nerelerde bizleri dinliyor, kimlerle beraber dinliyorsa şöyle efendim bize şöyle bir kulak versinler, bir taraftan da bir fotoğraf alsınlar, olmaz mı? Bayramın hali birazdan efendim radyoya da taşsın istiyorum sizlerle beraber. Bir kare fotoğrafla buyurun. 0507-977-0101 radyoya da WhatsApp hattı üzerinden. İsimleriniz bulunduğunuz yerlerde olsun rica ediyorum. Ve radyoya da Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına şöyle döktürün gelsin.

0: Dert bende, derman sende. Sor ama yani yeter ki onun efendim kıymetini bilelim. Şöyle içimizde sağlıklı ve sağlam tutalım. Sonrasında efendim içimde yok olup gitmene de izin vermeyelim. Olursa içimde ölen biri var işte. Hani böyle bir zamanlar çok inanan, çok bekleyen, her şeye rağmen vazgeçmeyen. Ama şimdi sessizliğini koruyan. Öyle değil mi? Hani bazı geceleri insan kendi içindeki yokluğu bile özler ya. Şarkı sanki bunu güzel anlatıyor.
1: Bana bir şeyler anlat, canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat, içim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim.

0: saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 45,90, avro 53,30, gram altın 6480, çeyrek altın 10.658 lira. Brent petrol 98 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi kapanışı 13.662 puandan yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
4: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
5: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
7: Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Yapı Kredi World'lular...

0: dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ay ne güzel mesajlar geliyor. Çorum'da Dilek var. Eşi Levent Büyüktaş için şarkı rica ediyor. Çorum Belediyesi çöp kamyonunda direksiyon başında bizleri dinleyenler. Sevgiler, selamlar, kolaylıklar diliyorum. Sizinle bayramlar yaşıyoruz. Onu çok sevdim de söyler misin demiş. Söylerim tabii ki. Hollanda'da Eda beni oku. Ay Eda da değil. Edam beni oku, kıyamam. Okurum tabii. Hollanda'da Rabia. Her gün bizimle beraber. İşler çok çabuk bitiyormuş. Oh, kolaylıklar diliyorum Rabia Hanımcığım. Yurt dışında bizlerle olan herkese buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bu güzel şarkıları da sizlere armağan ediyorum. Mesajlara da birazdan bakacağım. Ay ay, bu çiçekler sana. Papatya göndermişler bana. Ankara'da Murat Bey çok sevdiği Mehtap'a da şarkı istiyor papatyalar eşliğinde. Çok teşekkür ediyorum. Sen mi geçtin buradan yazıyor papatyaların üstüne. Evet ben geçtim. Ben üstümü alayım hemen.

Gaziantep köyden selamlar derken valla harika fotoğraflar gelmiş ama isim yok. Çay Cuma'da Muhammed Bey ne gönderdiniz Muhammed Bey? Bakıyorum özellikle gurbette bayram geçirenlere gelsin. Almanya köyüm. Hatice Hanım duydunuz mu? Hani size gönderiyor. Yani hani bilemedim ben söyleyeyim de. Eda Hanım burada kimse kalmadı. Orası neresi? Hani İstanbul'da kimse kalmadı onu biliyorum da. Hani burada kimse kalmadı neresi acaba? Herkes akın akın İstanbul'u boşalttı. Aman ne güzel. Şimdi çoğu insan diyor da gittikleri yerde kalsınlar değil mi? Böyle İstanbul bir rahatlasın. Vallahi bizimkiler de İstanbul terk etti. Hani bizimkiler kim? Annem, ablam, yeğenim. Ay benim dünya güzeli Nevin'im. Ay çok güzel oldu vallahi böyle kafiyeli konuştum. Onlar da Bursa yolunda. Gidin vallahi oraları şöyle yoğun yoğun hale getirin. Onlar da yollarda bizleri dinliyorlar. Furkancığım dikkatli kullan yavru kuşum. Öpüyorum sizi. Sağlıkla gidin.

Vallahi koşamadıklarınız, efendim yetişemedikleriniz, özlediğinizi söylemek istediklerinize ben yetişiyorum, buradan söylüyorum vallahi. Artık kimlere neler söylemek istiyorsanız. Allah Allah. Açtık mı radyoların sesini? Açık değil mi? Süpersiniz vallahi. Nilay Hanım, İzmir'de Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul turuna çıkmışlar. Oh ne güzel, şöyle bir Marmara bölgesini gezelim. Çocukları Aybala ve Alparslan. Aynı güzel ismi varmış. Beraber dinliyoruz sizi demişler. Nilay Hanımcığım, sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Oh iyi eğlenceler olsun size de. Bu fotoğraf kimden gelmiş? Zübüş İlyas, Kütahya Çorum yolunda seninleyiz demişler. Güzel seyirler diliyorum. Aman aman dikkatli. Vallahi şarkıları da eşlik ediyorlar, gördüm.

Vallahi cevabı net. Hani bunun üzerine ne söylenebilir ki? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Ay nasıl güzel şarkılar, nasıl güzel fotoğraflar, mesajlar geliyor. Vallahi harikasınız. Hamburg'da Halil Bey bizimle yollarda dinliyor. Bugün biz de bayram ederiz diyor. Bir gün bir gün, bugün değil. Her gün olsun inşallah. Halil Beyciğim kolaylıklar diliyorum. Seyir halinde yollarda bizleri dinliyor. Uzun yol şoförlerinde buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum.

0: Radyo 7 Haber.
1: İran Devrim Muhafızları Ordusu Bender Abbas'taki saldırıya misilleme olarak bölgedeki Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. Saldırının ardından bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan Kuveyt, füze ve insansız hava araçlarının hedefi olduğunu açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, uranyum zenginleştirme ve Hürmüz Boğazı üzerindeki haklarından geri adım atmayacaklarını söyledi. Azizi, Tahran yönetiminin egemenlik haklarını içeren bu unsurların kendileri için kırmızı çizgi olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın müzakereler için öne sürdüğü yaptırımların kaldırılması şartını kesin bir dille reddetti. Trump, Washington yönetiminin önceliğinin İran'ın nükleer silaha erişmesini engellemek olduğunu ve bu konuda taviz vermeyeceklerini açıkladı. İsrail ordusunun Gazze şeridinin merkezine düzenlediği hava saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgedeki sivil yerleşim yerlerine hedef alan bombardımanda 18 kişinin de yaralandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsal topraklarda bulunan Türk hacılarla telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayramlaştı. Hacıların ibadetlerinin kabulünü dileyen Erdoğan, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasapların yol açtığı yaralanma bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Bakan Memişoğlu, kurban kesimi esnasında yaralanan 13.513 vatandaşın sağlık kuruluşlarına başvurduğunu açıkladı. Adana Yüreğir'de seyir halindeki bir kamyonetin kasasından 40 kilogram et çalan iki hırsızlık zanlısı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller bölgesi, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Sakarya çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 15 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Ankara 25, İstanbul 26, İzmir 30, Antalya 28, Ordu 24, Kayseri 20, Erzurum 18, Şırnak 29 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız.
1: Bakırın libresi Mayıs ayında uluslararası piyasalarda yapay zeka veri merkezlerinden gelen yoğun talep ve küresel arza yönelik sıkıntılarla rekor kırarken ayı %5'e yakın yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Yılın ilk 4 ayında elektrikli ve hibrit otomobil satışları 150 bin sınırına yaklaştı. Havalimanları 5 yılda 8 milyondan fazla uçağı ağırladı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız.
6: Vakıfbank'la program devam ediyor.
7: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
8: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Balıkesir'deymiş Safiye Hanım. Oh ne güzel, balkonunda bizlerle, her şey gönlünüzce olsun demiş, eksik olmasın, her şey sizin de gönlünüzce olsun. Selma Hanımcığım neredesiniz diye hemen şöyle bakıyorum, o da çayını almış. Almanya'da bizimle birlikte, mutlu bayramlar diliyor. Çok seviyorum sizleri demiş, dinlemekten de keyif alıyor, eksik olmasın. Çocuklarınıza beste gönderiyorum Selma Hanım.

Güzel bayramlar dilekleriyle Silivri'de bizi dinleyen eşi Neslihan Akköy ve kızı Hayal Akköy için şarkı rica ediyor. Eşiyle Neslihan ve Hayal. Peki mesajı gönderen kim diye hani şöyle bir baktım ama tamam ben gönderirim eşinize, size armağan ederim ama isminize yazaydınız iyiydi. Kayseri'de canından çok sevdiği Gülçin'i var eşi. Evimizin gülü için şarkı yayınlar mısın? Tabii ki yayınlarım. Çok sevgili Eda Hanımcığım. Efendim Allah'ım bu nasıl güzel bir şey böyle. Tokat'ta Esra, bu da köpeğimiz Fındık der. Radyodan gelen güzel sese bakmadan edemedi. Ah kıyamam ona ben böyle her tarafını böyle mıncıklayın onu. Sıradaki şarkıyı kim için istiyor? Canımın için Minem'e gönderiyorum. Ona kavuşunca gönlüm de bayram olacak demiş. Çok özlemiş. Hadi bakalım Allah kavuştursun.

Şu yalnız gecelerde bir tek sensin içimde. Mersin'de Oktay Bey var, kolaylıklar diliyor. Eksik olmasın. Dilek Hanımcığım neredesiniz? Kayseri'den İzmir'e doğru giderken hayırlı bir işimiz var demiş. E hadi bakalım. Uzun yol arkadaşımız Radyo 7 ile beraberiz demişler. Oğlu Eymen Ahat, eşi Ali Doğan. Onlara da şarkı armağan ediyor. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Hasibe Hanım var, iyi bayramlar dilekleriyle Kütahya'da çalışırken bizleri dinliyor. Yüksek enerjinizle vakit güzel geçiyor demiş, sağ olsun. Ankara sevgiler, selamlar size. Ankara İskitler'de kim var? Canından çok sevdiği Serkan eşiyle balkonda oturuyorlar. Oh, bizleri dinliyorlar. Zübeyde Hanımcığım göndermiş. İyi bayramlar dilekleriyle İnanç. Norveç'te bizimle beraber. Güzel ülkemin insanları, severek dinliyoruz demişler. Var.

Harun Bey de yollarda bizleri dinliyor. Harun Karaköse hayırlı bayramlar dilekleriyle Çorum Osmaniye yolunda. Karaköse ailesine gönderir misiniz? Tabii ki gönderirim. Size de güzel seyirler dilerim yollarda. Aman dikkat. İyi bayramlar Eda'cığım. Teşekkür ediyorum. Diyarbakır'dan Malatya'ya gidiyor. Eşi Cem ve çocuklarıyla birlikte dinliyor. Oğlu Hakkı, kızları Hira ve Mira. Çok öpüyorlar seni demiş. Siz de benim yerime onları öpün olur mu? Bu güzel şarkıyı da gönderelim.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
4: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşf.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Lütfen mesajımı okur musunuz? İki defa gönderiyorum. Şanlıurfa'da Dursun sıradaki şarkıyı, hayatımın anlamı oğullarım demiş. Emre ve Deniz'e armağan ediyor. Duyuyorlar mıdır? Ben gönderiyorum. Ha bu arada mesajların devamını da beklerim, öyle bir kere de kalmasın. İzmir'de Betül Hanım var. Sıradaki şarkıyı Afyon'daki eşi Murat Aldemir'e armağan etmiş. Gönderelim tabii. Gaziantep'ten selamlar. Aileme gelsin. Gelsin de. Hani siz? İsim? Yok. Peki. Bize her yer Radyo 7. Samsun'da Eyüp Usta sıradaki şarkıyı çalışanlara istemiş. Vallahi muhteşem manzara ve Radyo 7. Harikasınız siz.

0: Seviyorum bu şarkıyı ya, valla.
1: Seni de beni taşır yaban eller.
0: Ben niye yemin ediyorsam. Kurban Bayramımızı kutlayan, esenlikler dileyen, yalnızlığımla bana arkadaş oluyorsunuz Eda Hanım, şu anda çalışıyorum diyen, bayramda mesai yapanlar için şarkı isteyen Ufuk Neydim. Ufuk Bey gönderirim tabii. Mersin'de kim var? Kim var? Gamze. Kızı Sara, Çorum'daki babası, onların bayramını kutluyor. Onları çok öptüğünü de söylemiş. Semra Kahyaoğlu, hayırlı bayramlar dilekleriyle her yerde her zaman sizlerleyiz. Hamburg'dan selamlar. Sizlere de sevgiler, selamlar.

seni düşündüm bir de kendimi. Bu güzel şarkıyla birlikte veda vakti. Ben Eda Özdemir Gençtal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Eda'lı saatlerin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ama yarın yine aynı saatte Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de elbette görüşeceğiz. Güzel bir bayram diliyorum size. Hoşça kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Reklam.
3: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima senin.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Reklam.

Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin.

UEFA Konferans Ligi finalinde İspanyol takımı Rayo Vallecano'yu 1-0 yenen İngiliz ekibi Crystal Palace kupasına kavuştu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Safiport Eraspor'u 94-72 mağlup ederek seride durumu 1-0'a getirdi. Başkent Ankara'da inşa edilen ve Türkiye'nin en modern spor tesislerinden olacak yeni stattaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 45,90, avro 53,32, gram altın 6477, çeyrek altın 10673 lira. Brent petrol 97 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.662 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sunar.
3: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
4: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometreleri, Diyarbakır-Siverek yolunun 10 ila 15. kilometreleri, Ankara-Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Sürücülerin dikkatine.
2: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sundu.
3: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
5: Reklam.
6: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
7: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
6: Vodafone.
8: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
9: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
10: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
11: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
12: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
11: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan dönüşecek diyoruz.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Reklam.

Mukaçinci çalınışı kapının. Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Bağlı ortaklık. Bir şirketin kontrolü altında faaliyet gösteren yurt içinde veya yurt dışında kurulu bulunan ortaklıklardır.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Reklam.
4: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emine.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası

0: bilinçli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak

0: Radyo 7 Haber.
1: İçişleri Bakanlığı İzmir'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bakanlık, yasal süreç tamamlanana kadar belediyeye geçici bir vekilin görevlendirileceğini açıkladı. Muş'ta tahta köprüden karşıya geçmeye çalışırken dengesini kaybederek çaya düşen ve akıntıya kapılan Gülsima Yıldız'dan acı haber geldi. Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarının 8. gününde talihsiz kadının cansız bedenine ulaşıldı. Kurban Bayramı'nda yola çıkacak sürücülere yetersiz bakiye nedeniyle mağdur olmamaları için hızlı geçiş sistemi bakiyelerini kontrol etmeleri uyarısı yapıldı. Yetkililer, ihlalli geçişlerin ardından cezalı duruma düşmemesi için 15 günlük yasal ödeme süresinin unutulmaması gerektiğini hatırlattı. Kamu Denetçiliği Kurumu cep telefonlarına gelen istenmeyen kısa mesaj ve aramalardan şikayetçi olan vatandaşlar için harekete geçti. Kurum, dijital dünyadaki bu rahatsızlığın önüne geçilmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na ilave tedbirler alınması yönünde resmi tavsiye kararı verdi. İzmir'in Buca ilçesinde 33 kedinin çöp konteynerları önünde ölü bulunmasıyla ilgili infial yaratan olayda yeni bir gelişme yaşandı. Hayvanların şaibeli ölümüne ilişkin yürütülen adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan veteriner hekim çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Google çalışanı çalıştığı şirkete ait gizli bilgileri sızdırarak haksız kazanç elde etmekle suçlanıyor. Şahsın bu kritik verileri çevrimiçi tahmin ve bahis platformu üzerinden yüksek mevlalı bahisler oynamak için kullandığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Bölgesi, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Sakarya çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 15 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Ankara 25, İstanbul 26, İzmir 30, Antalya 28, Ordu 24, Kayseri 20, Erzurum 18, Şırnak 29 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bakır'ın libresi Mayıs ayında uluslararası piyasalarda yapay zeka veri merkezlerinden gelen yoğun talep ve küresel arza yönelik sıkıntılarla rekor kırarken ayı %5'e yakın yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Yılın ilk 4 ayında elektrikli ve hibrit otomobil satışları 150 bin sınırına yaklaştı. Havalimanları 5 yılda 8 milyondan fazla uçağı ağırladı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce Halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde yoğun. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönüne doğru yoğun. Ayvansaray yönüne doğru ise açık olarak görünüyor.
5: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Reklam. Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
7: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
8: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Şansa kalmaz işimiz Umran
3: Oto Ekspertiz. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Aygaz diyorum.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
2: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge.

Madem seninle olmayacak duaydık, amin deyip de çekip gitmeyecektin. Yani diyor, bir şey diyorsan gereğini yapman lazım ki ben senin samimiyetini anlayayım. Vay vay vay. Öyledir. Sözlerle tavırlar uyumlu olmadığında sözün güzelliğinin bir hükmü kalmayı verir. Hoş geldiniz Talha, Bora, Öge, ben Gölge. İçerilerden bir merhaba herkese.

öyledir. Zaman bazen geçmek bilmez. Öyle yavaşlar ki. Anla ki. Veya seni görenler anlasın ki. Bir şey bekliyorsun. Bazen de öyle hızlanır. Nasıl geçtiğini anlamazsın. Derler ki iki ihtimal var, ya çok korkuyorsun ya çok seviyorsun.

0: keder ki. Deli gibi sevmek ruhumuza.
1: Bak bazı insanlar vardır, bayramda çıkar gelir. Evet, sadece bayramda gelir. Ama bazısı da vardır kardeşim, çıkıp gelir, yanına ne zaman gelse bayramın olur. Ya çıka gelir bayram olur. Bize böyle adamlar lazım.

0: derler.
1: Öyleyiz dostum. Haklı karınca mı? Yol veririz. Haksız fil mi? Önemli değil, yolundan ederiz. Belki başı karlı yüce dağ değiliz ama öyle bir adımda geçilecek tepede değiliz.

Ya bir söz duydum. Abi, Fuzuli söylemiş diyorlar ama öyle olmayabilir. Biz fikir üzerine duralım. Hani diyor ya, içinde bir sızı kalır diye. Aha, yüreğime bir sızı soktu ya. Arkadaş, tek cümle. Bak dinle.

diyor ki varlık dediğin bir dert tuzağıdır. Hür olmak ancak yokluktadır diyor.

0: Yavaş.
1: Yani Allah'ım bir yol göster bana diyor ya şarkıda. Ya benim o cümle o kadar hoşuma gidiyor ki. Neden? Ya insanın fıtratına, yaratılışına çok uygun bu mesele Allah'a yalvarmaz. Şimdi bak, bir yerde bir insanın ezildiğini görsem, ezik duruma düştüğünü görsem, birine yalvardığını görsem üzülürüm. Onu o hale düşürenlere de kızarım, öfkelenirim. Ama mevzu kulun herhangi bir durumdan dolayı Rabbine el açıp yalvarmasıysa, derdini çözmesi için ona seslenmesiyse, bu o insanı benim gözümde büyütüyor. O insanın izzetidir, şerefidir Allah'a yalvarmak.

insan ne yaparsa yapsın mutluluk ister. Yani kötü insan bile kötülük planlarken o kötülük onu mutlu edeceği için o kötülüğün peşinde. Ama tabii en aciz, en alçak halidir bir insanın başkasının mutsuzluğu üzerinden mutluluk seçmesi. Fakat kişinin aslında mutlu olmasının yolu dış etkenlerden geçmez. İçinden geçmez.

0: İncinir ama bu bir insanın kalbinin incinmesinin yanında bir şey değildir. Fakat bir incinme daha vardır. O da ruh incinmesi. Peki ruhu incinen insan ne ister? Yok. Ne nefret etmek ne de boyun eğmek. Ruhu incinenin tek istediği vardır. O da kurtulmak.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam edecek. Var var hepsi Doku'da var.
1: Vakıfbank Winov sunar.
2: Swap, faiz oranlarıyla döviz kurlarındaki değişimler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amacıyla tarafların bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir.
1: Vakıfbank Winov sundu.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: hakkı olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

birbirimizi çok mu yoruyoruz? Ne dersiniz? Böyle birbirimizi yoruyor gibiyiz. Öyle düşünüyorum. Çok yoruyoruz. Gereksiz yere kalp kırıyoruz, üzüyoruz. Ya şu dünya dediğin kaç günlük? Birbirimizden ne istiyoruz? Neyi paylaşamıyoruz? Ya başkasının mutsuzluğu bir başkasına ne kazandırır ya? Yani bir başkası cehenneme gittiğinde sen cennette sana yer açılacağını mı zannediyorsun haşa? Böyle bir şey mi olur?

Bak sevgili kardeşim, aslında herkes bir ticarette, herkes bir şeyi satıyor sevgili dostum. Detaylandırmaya gerek yok. Ama büyük ölçekte bir şey söyleyeceğim. Bazısı dünyasını satar, bazısı ahiretini. Büyükler derler ki, ahireti için dünyasını satan ikisini de kazanır. Dünyayı da kazanır. Ama diyor, dünyası için ahiretini satan ikisini de kaybeder. Şimdi ticareti bir daha düşünelim. Şimdi mevzuyu bir daha düşün. Hadi.

Abi ne zaman dinlesem alır geçmişe götürür beni. Ya Ferdi Tayfur'un sesli şarkıları, istisnasız her şarkısı. Ama bu hatıralar da bir başka be. Vallahi.

unutulmaz şarkılardan biri. Dostlar, burası Radyo 7, Gölge ben. Kamyon arkası yazısı söyleyeyim size bir tane. Gördüm ve tebessüm ettim. Vay dedim, ulan doğru be. Evet, yazmış kamyonun arkasına baba. Konuma gerek yok. Menfaati olan zaten.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge Sizler'le devam edecek. Var var hepsi Doku'da var.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sunar.
2: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Nevşehir Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometreleri, Diyarbakır Siverek yolunun 10 ila 15. kilometreleri, Ankara Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Sürücülerin dikkatine.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sundu.
2: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
4: Reklam.
5: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

0: fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklam.
7: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.
8: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
9: Gölge sizlerle.

Evet dostum, hikayenin tamamını öğrenene kadar taraf tutmayacaksın. Bazı insanlar diğerini kötü gösterme konusunda çok yeteneklidir.

Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.

Bazı nedenler vardır ayrılıklar için dönüşü mümkün olmaz. Fakat bazı durumlar da vardır ki iki insan bir yol ayrımına gelir ve birbirlerine ne kadar çok ihtiyaçlarını olduğunu anlamaları için hakikaten yollarını ayırmaları gerekir. En azından bir süre.

Kıymetli dostlar, burası Radyo 7. Bizi dinleyebileceğiniz çok platform var. Radyo7.com, vericilerimiz vesaire, ama en önemlisi Radyo 7 uygulamamız. Mutlaka indirin. Dostlarınıza indirmelerini tavsiye edin. Ve kıymetli dostlar, hiçbirimiz kusursuz değiliz, mükemmel değiliz. Birbirimizde de bunu aramamalıyız. Ama vicdan denen şey öyle değil. Bir insanda ille mükemmellik arayacaksak vicdanını da arayacağız. Çünkü abi, bu dünyada kimin başına ne zarar geliyorsa

0: vazgeçer.
1: Bir şey başa gelecekse, kader de varsa geliyor. Bir şey senin olacaksa geliyor. Varsa kaderde seni buluyor. Ama yoksa, dünya toplansa onu sana veremiyor.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Kıymetli dostlar, veda zamanı geldi. Çok içime sinen bir programın sonuna geldik. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, radyomuzda yine buluşacağız. Bir sonraki programda inşallah. Kapanış duamı nasıl yapayım biliyor musunuz? Şimdi kurban olduğum, yani Yaradan'a kurban olduğum anam hep bana şöyle dua eder: Allah iyilerle karşılaştırsın oğlum diye. Fakat imtihan bu ya, hayatımıza kötüler, kötülükler denk gelecek, bunun yolu yok. Rabbim öfkesine kapılanlardan, o kötülerin oyununa gelmeyenlerden, tuzağına düşmeyenlerden etsin. Haset edeni bitirmenin yolu, Allah'a inanarak, ümidini kesmeyerek, dürüstçe, helal yolda gayret etmek, çalışmaktır. Sen başardıkça onlar biter, tükenir. Allah'ın izniyle oyuna gelenlerden etmesin Mevla. Pekala, tekrar buluşacağımız ana kadar da hatırlayalım. Dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayalım. Cümlemizi huzurlu anlar. Talha Bora Öke ben, namı diğer gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi dokuda var. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
5: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
4: Vodafone.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Siyasi partiler arasındaki bayramlaşma programı Kurban Bayramı'nın ikinci gününde başladı. AK Parti ve CHP iki yıl aradan sonra ilk kez karşılıklı ziyaretler gerçekleştirirken, MHP ile yapılan görüşmelerde ise terörsüz Türkiye vurgusu öne çıktı. Kurban Bayramı tatilinde Ege sahillerini tercih eden vatandaşlar, Muğla girişinde kilometrelerce uzayan araç kuyruklarına neden oldu. Kent genelinde etkili olan yoğunluk nedeniyle araç kuyruğunun yer yer 22 kilometreye kadar ulaştığı bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin veri paylaştı. Yapılan açıklamada son 24 saat içinde Boğaz'dan geçen 23 petrol tankeri ve ticari geminin donanmanın koordinasyonunu ve izniyle geçiş yaptığı iddia edildi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danon, uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran bir gelişmeyi duyurdu. Danon, Birleşmiş Milletler'in çatışma bölgelerinde cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle İsrail'i resmi olarak kara listeye aldığını açıkladı. Avustralya hükümeti bünyesinde tehlikeli hantavirüs vakaları tespit edilen Hollanda bandıralı gemiye yönelik tedbirleri artırdı. Yetkililer gemideki virüslü 6 yolcunun karantina süresinin Haziran ayı sonuna kadar uzatılmasına karar verdi. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı kutsal topraklarda hac ibadetini gerçekleştiren milyonlarca Müslümanın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, hacıların genel sağlık durumunun istikrarlı olduğunu ve herhangi bir salgın tehdidine rastlanmadığını duyurdu.

UEFA Konferans Ligi finalinde İspanyol takımı Rayo Vallecano'yu 1-0 yenen İngiliz ekibi Crystal Palace kupasına kavuştu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Safiport Eraspor'u 94-72 mağlup ederek seride durumu 1-0'a getirdi. Başkent Ankara'da inşa edilen ve Türkiye'nin en modern spor tesislerinden olacak yeni stattaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 45,90, euro 53,40, gram altın 6.645, çeyrek altın 10.673 lira. Brent petrol 97 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi kapanışı 13.662 puandan yaptı.
0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra Bankayız, Halk
2: Bank. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü ise çift yönlü olarak yoğun görünüyor.
2: Arvento yol

0: Reklam.
1: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: müzik doğasında var.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Reklam.

0: reklam.
1: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik.

0: Endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi

Efendim sevgiler saygılar, şükür kavuştuk ve bugün de yine şükür kavuşturana aşkın yayın hali Ebru'lu Radyo 7'mizde başladı ve çok özel bir gün tabii ki bu arada Kurban Bayramınızın, evet hemen kutlayalım, bayramın ikinci gününde de yine beraberiz. Evet, bereketlere vesile kılsın, maddi manevi şifalar, müjdeler, rızıklar göndersin inşallah. Bayramımız böyle güzelliklerle dop dolu olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun efendim. Rabbim kabul eylesin. Ve bizim şu kötü huylarımızı da, hani var ya bazı kötü alışkanlıklarımız var, şöyle böyle bir sürü şey herkes kendine göre biliyor. İşte onları da kurban etmeyi nasip etsin. Bir daha yapmamayı nasip etsin her birimize. Hoş geldiniz ve aşk olun.

0: her ikisi.
1: Öyle ya, bayram gibi olsun, her günümüz çiçekler açsın, baharlar gelsin. Değil mi efendim, ne güzel. Mübarek günlerin bu güzelliği, özelliği her zaman gönüllerimize taht kurmuştur ve hayatımıza da çok büyük bir renk katmıştır. Tekrar tekrar bayramınız mübarek olsun ve Rafet Erroman'la bayramların bir başka güzel yanı da var ki, o da nedir? Özlem gidermek. Özleyenler, kavuşanlar, sizler için de, ben de özledim diyenler için de bu güzel şarkıyı armağan ederim.

Derman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de. Ve Rafet Erroman Radyo 7'deydi. Can ile Canan'ın buluştuğu bir bayrama erişmek. Ne güzel bir duygu. O duayla ilerledik ve bayrama da kavuştuk çok şükür. Canlar da canlara kavuştu. Eda ne olsun değil mi efendim? Hadi devam edelim biz güzel güzel şarkılarla yine bayram gününün coşkusunu yaşayarak.

Karalay'a ve çok sevilen şarkıyı bir kez daha dinledik Radyo 7'de. Sevgili Can Bağları, bayramın tüm mazlumlara refahlık vermesi duasıyla.

taştan deyince bir başka şarkı daha var o. Yüreğim bir taş. Dilden Karaböcek yorumuyla dinleyelim bugün de. Şöyle güzel, keyiflice. Şimdi Kurban Bayramı'nda bir de, evet, asıl kurbanın kendimiz olduğunu idrak etmek. Evet, doğru duydunuz. Asıl kurbanın kendimiz olduğunu idrak ettiğimiz bir bayram olması temennisiyle.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 45,90, avro 53,40, gram altın 6.645, çeyrek altın 10.673 lira. Brent petrol 97 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi kapanışı 13.662 puandan yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Vakıfbank Winov sunar.
6: Senet. Kişi veya kuruluşların ödemeleri gereken borç tutarı ve tarihi gibi detayları kesinleştiren imzalı resmi belgedir.
5: Vakıfbank Winov sundu.
6: Sakın kişi veya kuruluş

0: ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Senin yanında Akbank. Reklam.

0: kalacaksın. Kontinental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi kontinental-lastikleri.com.tr'de. Kontinental takacaksın.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: ortası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.

0: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Madem böyle yaktın yandırdın beni, iyi dinledik. Bir de şöyle Neşet Usta'yla şöyle bir daha bir coşkuyu artıralım. Keyfe keyif katalım efendim. Sevenleri çoktur, hemen armağan edelim. Tabii tabii şu an Neşet Ertaş'ı duyup Radyo 7'nin sesini biraz daha yükseltmek için hemen elini uzatanlar, özellikle sizler için.

doyulmaz doyulmaz efendim. Muhabbetin o güzelliği bambaşka bir şey, doyumsuzdur. Muhabbet güzeldir ama şöyle nefsimizi de şöyle düşündüğümüzde, hani demiştim ya başta, programın başında, hani kurban edebildiğimiz nedir o mesela, nefsimiz, nefsimizi kurban edebildiğimiz bayramlarda buluşmak. Bundan sonraki bayramlarda özellikle nefsimizi kurban edebildiğimiz, güzel şöyle aklımızda baktığımızda, çek ettiğimizde içimizde güzel duygular oluştuğunu o yönlerde.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek,
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
5: Reklam.
6: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
7: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
8: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Hanım'la günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Bir reklam.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Reklam.
10: Radyo 7.
11: Burası Radyo 7.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen notlarınızı ekleyin. Ankara Kırıkkale yolunun 15-16. kilometreleri, Aydın-Milas yolunun 19-20. kilometreleri, Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Petrol fiyatları ABD'nin İran'a yönelik saldırıları başlatmasıyla yeniden yükselişe geçti. Euro bölgesinde ekonomik güven endeksi Mayıs'ta yükseliş kaydetti. ABD'de bankacılık sektörünün net kârı yılın ilk çeyreğinde %3,6 artarak 80,5 milyar dolara yükseldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
1: Reklam.
2: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: bir reklam.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Evet, üzüntüler, kederler. İnşallah bu bayramın o kendine has havasıyla dağılır gider sevgili can bağları. Uzaklaşır gider bizden. Hiç kimseye doğramasın tabii yani. Gittiği yer belli değil ama bize ulaşmasın ve hiçbir kimseye de o hüzünler, kederler öyle nasıl denir? Tam gel kıyılıp çöp böyle kurulmasın olduğu yere. Baş köşeye kurulmasın mesela. Ne dersiniz? Ve muhteşem bir şarkı daha. Orhan Gencebay Radyo 7'de hatasız kul olmaz.

Sıla'ya doğru şöyle gidenler, Sıla'ya doğru yola çıkanlarla Sıla'ya birlikte yolculuk ettik. Evet. Radyo'ya kulak verdiler birçoğu ve bayramda da işte o Sıla'da Sıla hasretini gidermeye devam ediyorlar ve biz yine beraberiz. Çok şükür. Efendim selam olsun o yollarda olup Sıla hasretini gidermek için ve ardından kavuştuğu noktada o Sıla hasretini giderirken tabii ki fonda bizde olduğumuz için özellikle teşekkür ediyoruz. Şimdi Serkan Kaya ile devam edelim. Yaradan'ın

silinmesini istedikleriniz silinsin gitsin. Keşke hayat içinde öyle bir silgi olsaydı değil mi? Şöyle yapmak yaşandıktan sonrasında fark edip pişmanlık duyduklarımız, hatalarımız, onları şöyle bir kalemde silip ama unutmamak şartıyla tabii. Hani sildiğimizde böyledir ya, insanoğlunda böyle bir taraf vardır. O yüzden sildiğimizde unutmamak kaydıyla böyle bir güzellik olsa çok güzel olmaz mıydı? Çok güzel olurdu ama maalesef yok öyle bir şey. O yüzden elimizden geldiğince daha az

Evet sevgili can bağları, artık sizler de mesajlarınızla dahil olabilirsiniz. Sizler de mesajlarınızı gönderin istiyorum. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden 0507 977 0101'den bayram mesajlarınızı gönderin gelsin, ben de bol bol okuyayım. Ve Radyo 7'den şöyle Radyo 7'nin ulaşmış olduğu bütün tüm ağlardaki o güzel yüreklere yerine ulaştırmış olalım. Hem Türkiye'ye hem de dünyanın her bir noktasına, birçok noktasına ulaşabileceğiz. O yüzden güzel bir imkan. Hadi yazıp gönderin mesajlarınızı.

ve çok güzel bir şarkı, çok eğlenceli. Yine güzel bir eserle devam edeceğiz. Evet sevgili Sıla, Bir Elmanın Yarısı. Evet, eserin de ismi bu aynı zamanda. Hem bayramımızı kutlamış, hem de bu eseri sormuş. Ben de dinleteyim dedim o zaman. Hemen sevgili Sıla ve tüm sevdikleri için ve tüm sevenler için Mehmet Erdem ve mesajlar yağmur gibi yağmaya başladı. Birazdan hepsini tek tek değerlendireceğiz program sonuna kadar.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini ödeme ve tahsil.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Aygaz diyorum.
10: Bir reklam.
11: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
12: Reklam.
13: Radyo 7.
14: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Edip Akbayram, Adem Bey sizler için ve tüm şu an dinleyenlerin ve tüm sevdiklerinin bayramını kutluyor. Adem Bey ve tüm sevdiklerine selam olsun. Ve şöyle bir devam edelim. Efendim Metin Mersin'den kocaman selamlar, herkese hayırlı bayramlar diliyorum demiş. Kuzenim Orhan erken işin gelsin, şimdiden teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz ve işte o güzel.

doğduğumuz cennette. Yine çok güzel şarkıydı ve bir kez daha keyifli şarkıyı dinledik. Kirayı zor düşü isteyen sevgili Kerim kardeşim, Kerim ve aynı zamanda Eslem, senin için de ve tüm sevdiklerin için de iyi bayramlar dileyerek Hiray Zerdüş'ün en güzel şehrini hemen şöyle dinlemeye başladık. Ve devam ediyorum yine mesajlarınıza. İskenderun'dan Özlem, Hüseyin için istiyorum iyi yayınlar demiş. Hemen gönderelim İskenderun'umuza ve tüm sevenlerine. Tekrar numaramızı şöyle bir hatırlatalım. Belki bir not etmek isteyenler vardır. 0507-977-01-0101'den, evet, 0507-977-01-01'den ulaştırabilirsiniz.

şimdi ritmik, biraz şöyle ritmik şarkılar. Evet biliyorum, sizler de öyle istiyorsunuz. Ben de öyle dinletiyorum zaten. Sevgili Berat kardeşim istemiş, Reymen'den bir eser demiş. Tamam, hemen dinleyelim. Ben de en güzellerinden birini seçtim şu son günlerde özellikle. Çatma Yarim'le devam ediyoruz ve... Merhaba, şu an radyoyu da dinliyorum. Osmaniye Bahçe Nohut Köyü'nde Erdemir ailesine selamlar. İyi bayramlar.

sığmıyor. Dert tasa sığdırmayın. Sadece onlar olmasın. Mutluluk olsun, sevinç olsun, ümit olsun, huzur olsun. Güzellikler hep sizin olsun. Sizinle olsun inşallah. Ve hep güldürsün sizi. Ve Emre Fel'le devam edelim Radyo 7'de. Bayram

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Radyo 7 Haber.
1: Kurban Bayramı tatilini Ege'de geçirmek isteyen vatandaşlar, Muğla girişinde kilometrelerce uzayan araç kuyruklarına neden oldu. Turizm merkezlerine akın eden tatilciler nedeniyle kent genelindeki araç kuyruğunun 22 kilometreye ulaştığı bildirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yeni başarısını duyurdu. Bakan Kacır, Milli Hava Füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan'ın harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak kritik bir doğrulama sürecini geride bıraktığını açıkladı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek amacıyla dereye giren 16 yaşındaki bir çocuk gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri, talihsiz çocuğun sudan cansız bedenini çıkardı. Edirne'de aniden bastıran şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti. Yolların adeta göle döndüğü kentte çok sayıda araç mahsur kalırken, ulaşımdaki aksamalar nedeniyle bazı cadde ve sokaklar trafik ekiplerince geçici olarak kapatıldı. Taşınmaz sahibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emlak vergisiyle ilk taksit ödemelerinde son 3 güne girildi. Yetkililer, belediye veznelerinin Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olacağını hatırlatarak ödemelerin internet üzerinden yapılmasını önerdi. ABD medyasında yer alan iddialara göre ABD ve İranlı müzakereciler nükleer program ve ateşkesin uzatılması konularını içeren 60 günlük bir taslak anlaşmaya vardı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD Başkanı Trump'ın resmi onayı bekleniyor. İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu, Orta Doğu'daki gerilimi tırmandıracak yeni bir hamlede bulundu. Netanyahu, İsrail ordusuna Gazze şeridinde işgal altında tutulan alanların oranını %70'e çıkarmaları yönünde kesin talimat verdiğini duyurdu.

UEFA Konferans Ligi finalinde İspanyol takımı Rayo Vallecano'yu 1-0 yenen İngiliz ekibi Crystal Palace kupasına kavuştu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Safiport Eroğlu'sporu 94-72 mağlup ederek seride durumu 1-0'a getirdi. Başkent Ankara'da inşa edilen ve Türkiye'nin en modern spor tesislerinden olacak yeni stattaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 45,89, avro 53,49, gram altın 6598, çeyrek altın 10.885 lira. Brent petrol 96 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.662 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak yoğun, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çift yönlü olarak yoğun akıcı, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönünde ise akıcı olarak görünüyor. Arvento

0: Otopratik.
1: Çanakkale hariç Marmara, İzmir hariç Ege, Antalya merkez hariç Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 18, İstanbul 24, İzmir ve Antalya 30, Ordu 20, Kayseri 18, Erzurum 15, Şırnak 24 derece olacak. En güvenli

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi göz.

0: Titizlik doğasında var.
1: Bir reklam.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Yardım et Rabbim, nefes alamıyorum. Ondan başka da yoktur. Yardım eden ve en güzel yardımcıdır. Öyle değil mi sevgili Can Bağları? Ve devam ediyoruz Radyo 7'mizde aşkın yayın hali Ebruli'de. Şöyle bol bol mesajlarınızı yine okumaya devam ediyorum. 0507-977-0101'den gelenler. Sadecik şöyle gördüğüm kadarıyla Sade Nur sakilerden istemiş. Peki buyur Sadecik.

Kalbe zararlı durumlar var sevgili can bağları. Evet. Yani evet, biliyorsunuz, bildiğiniz o işte sağlıklı yemek içmek, stresten uzak durmak. Ama bunlar değil, bambaşka. Evet, ince düşünmek mesela. Nezaket. Haddinden fazla değer. Kırmamak için kırılmak. Ve tüm bunları evet, bir de değmeyecek şahsiyetler için feda ettiğinizde kalp çok yoruluyor, çok yıpranıyor. Çünkü en hassaslardan biri. Çok kırılıyor ama hiç sesi çıkmıyor.

ya bu şarkı çok. Samsun Termer'e yaşayan canım yeğenim Muhammed Çancılar için demiş. Hemen bir İbrahim Tatlıses'e gönderiyorum. Saygılarımla demiş Adem Koç. Selam olsun efendim. Ve devam edelim. Merhaba, Mısır Kahire'den yazıyorum demiş. Programınızı keyifle takip ediyorum. Herkese hayırlı bayramlar demek istiyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Mısır Kahire'ye de selam olsun efendim.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Petrol fiyatları ABD'nin İran'a yönelik saldırıları başlatmasıyla yeniden yükselişe geçti. Euro bölgesinde ekonomik güven endeksi Mayıs'ta yükseliş kaydetti. ABD'de bankacılık sektörünün net kârı yılın ilk çeyreğinde %3,6 artarak 80,5 milyar dolara yükseldi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız,
5: Halkbank. Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi, smaç geliyor derken Vodafone'la Hyperend'den inanılmaz bir blok. Uhuhu! Müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
6: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
5: Bravo Vodafone.
7: Reklam.
8: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor.

0: bak.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor. Hangi halı?

Gönlüm Dağlar'da Özlem Özdil Radyo 7'deydi ve şimdi bakalım Cengiz Kurtoğlu'ya da devam ediyoruz. Ve gördüğüm kadarıyla Sedat Bey tüm sevdikleri için istiyor. Ve Yaşım Hanım da yine Cengiz Kurtoğlu'ndan bir eser beni çok mutlu eder demiş. Bayram günü sizi mutlu etmek amacımız. Hadi bakalım o zaman Cengiz Kurtoğlu'nu size de gönderelim. Merhaba benler ablam, ben Hatay Belen'den. Huri şu an Edirne'ye giden kızım İlkin Elif'e gelsin demiş. Hemen armağan ediyoruz.

Cengiz Kurtoğlu'ndan hemen sonra yine çok sevdiklerinizden biri. Evet, Cemal Bey Derya Bedavacı'dan istemiş. Cemal Bey ve tüm sevdikleri için özellikle hemen gönderiyorum Derya Bedavacı'yı. Şu son günlerdeki şarkısı Yok Öyle Bir Dünya. Yok öyle bir dünya, var öyle bir dünya. Tabii ki Derya Bedavacı, hemen sizin için. İyi yayınlar Van'dan Yasemin Atan. Kuzenler sizi dinliyoruz demiş, kuzenlerle. Selam olsun. Yanımdakilere gelsin demiş. Peki, biz teşekkür ederiz. Selam olsun.

Hemen bakalım. Çorum'dan Nevin Özbayram. Tüm bayram Özbayram ailesine ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Selamlarımızı iletelim efendim. Hayırlı bayramlar Erzurum'dan, selamlar sevgiler Serap ben demiş. Ferdi Baba'dan bir eser demiş. Ha, şimdi Ferdi Baba dinletmiştim ama dur bir güzellik yapalım. Bayram bugün değil mi yani? Hadi bakalım o zaman. Bir Ferdi Tayfur hemen geliyor. Şöyle devam ediyorum. Ankara Keçiören'den taksici Fatih, kaptan ailesine ve Konya Bozkırlılara armağan ediyorum ve tüm taksicilere armağan olsun demiş. Selam olsun. Hemen gönderelim tüm taksici kardeşlerimize. Ferdi Tayfur senin için.

gidişine dedim. Bir bu defa başka, bu defa finale geldik. Ve bu güzel eserle huzurlarınızdan ayrılıyorum sevgili Can Bağları. Son bakıyorum Almanya Würzburg'dan Kurşit. Selam olsun, bayramınız mübarek olsun demiş tüm dinleyenlere, Naciye'sine ve oğullarına armağan ediyor. Çok selam olsun efendim. Bugünlük de benden bu kadar. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.

0: unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de.
1: Radyo 7'de.
2: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
3: Reklam.
4: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
5: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Biz yeni sevdik, lekeleri sildik, uyguna geldik. Doğa.
8: Temizlik doğasında var.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Reklam.

Bazı insanlar çok sevdiğini belli etmez ama içinde büyüttüğü şey günden güne kendini yakar ve insan bazen en çok sessiz sever. Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le kum saati başladı. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

gelsin artık, öyle değil mi? Beklediklerimiz fazla bizleri bekletmesin. Bugün WhatsApp üzerinden sesli mesajlarınıza yer vermek istiyorum. Sevdiklerinize birbirinden güzel şarkıları armağan edebilir. Hatta bu mübarek Kurban Bayramı'nda kutlayabilirsiniz. Sevdiklerinize sesinizi duyurabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0507-977-0101. Not alamayanlar için tekrar edelim. 0507-977-0101. WhatsApp hattımız, sesli mesajlarınızı bekliyorum. Sessiz.

Bazı ayrılıklar yavaş yavaş olmaz, bir anda gelir ve insan ne olduğunu anlayamaz bile. Kalp bazen en çok ansızın yorulur.

de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

İnsan mutsuzken renkler bile değişiyor. En güzel gün bile eksik geliyor bazen. Ve bazı duygular hayatın bütün ışığını alıyor. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz inşallah yerindedir.

0: Evet, sesli mesajlarınıza şöyle kulak vermeye başlayalım.
1: Ben Kadir. Şu an sınır hattında yağmurun altındayım. Hatay'da beni bekleyen eşim Eda ve oğlum Kıvanç için sesleniyorum. En güzel şarkıyı eşim ve oğlum için istiyorum.
2: Tarsus'tan Ayşe. Şu an çalan parçayı da arkadaşım Esra'ma göndermek istiyorum.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen notlarınızı ekleyin. Ankara Kırıkkale yolunun 15-16. kilometreleri, Aydın-Milas yolunun 19-20. kilometreleri, Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Kalbini korumak için mesafe koyuyor insan bazen. Çünkü herkes aynı yerden kırılıyor ve bazı insanlar yeniden güvenemiyor.
1: Burası Radyo 7.

0: rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum, bunu unutma. Dönüp de kalbine bak.
1: Bolu'dan Halil Acar, sıradaki parçayı tüm sevdiklerime ve müşterilerime armağan ediyorum.
2: Ben Zeki, Almanya'dan, sıradaki parça tüm gurbetçilere gelsin.
3: Gelsin bakalım tüm gurbetçilere İbrahim Tatlıses.

Bazı insanlar özlese bile çağırmıyor. Çünkü kırıldığı yer sevdiği yer oluyor ve insan bazen gururuyla yalnız kalıyor.

0: Sesli mesajlarımıza kaldığımız yerden devam edelim.
1: Ben Eskişehir'den Emre Türker. Sıradaki şarkı abim Emrah Türker'e gelsin. Abim doğum günü kutlu olsun.
0: Doğum günü kutlu olsun.
2: Ben Bensa'dan Selma. Sıradaki şarkı sadece bana gelsin.
3: Gaziantep'ten Zehra. Sıradaki şarkıyı çok özleyenlere armağan ediyorum.

Hayat bazen hiç beklemediğimiz anda değişiyor. Bir mesaj, bir karşılaşma, bir şarkı ve bütün dengeler ister istemez bozuluyor. Kalp bazen kapıyı çalmadan da gelebiliyor.

Bazı anılar yağmur gibi düşüyor insanın içine, öyle değil mi? Durduk yere bir şarkı çalıyor ve geçmiş yeniden başlıyor. Kalp bazen unutmayı inanın bilmiyor. Güzel bir Afet Er Roman yorumu bizlerle birlikte.

0: Ben Ankara'dan Sevgi. Sıradaki parçayı şu an yolculukta olan kızım Tuğba, damadım Yunus Emre için istiyorum.
1: Ben Mustafa Kaygısız. Yeniköy'de olan eşim Canan Kaygısız için güzel bir şarkı çalarsanız sevinirim. Onu çok seviyorum.
2: Ben Antalya'dan Ayşe. Şu an Konya'dan Antalya'ya doğru yolculuk yapmaktayız. Sıradaki şarkıyı eşim Fatih'e gönderiyorum.
3: Hayırlı yolculuklarınız olsun.

Bazı insanlar gitse de tamamen gitmiyor. Bir eşya, bir koku, bir sokak hep onu hatırlatıyor. Ve insan bazen özlemle yaşamayı da öğreniyor.

0: Fransa'dan Murat Tanış. Hayırlı bayramlar. Sıradaki parça tüm gurbette olan ailesinden, sevdiklerinden ayrı bayramlarını geçirenlere gelsin.
1: Sizlerin de bayramı mübarek olsun.
2: Ben Ankara'dan Tahsici Fatih. Sıradaki parçayı aileme, tüm kaptan ailesine, tüm Konya Bozkırlılara armağan ediyorum.
3: Herkese iyi bayramlar. Ben Mersin'den Metin. Sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim biricik eşim Serpil için istiyorum.
1: Sizlere de hayırlı bayramlar Metin Bey.

İnsan bazen gidecek bir yer değil, kalacak bir his arıyor. Ama bazı kalpler her yerde yalnız hissediyor kendini. Tüm kendini yalnız hisseden dinleyenlerimize bu güzel eserimizi armağan edelim.

0: Bazı özlemler yıllar geçse de dinmiyor. İnsan bir sesi, bir bakışı içinde taşımaya her zaman devam ediyor. Ve bazı sevdalar hep yarım kalıyor. Yarım kalan sevdalara da armağan olmuş olsun bu güzel şarkı.
1: Merhabalar, ben Fransa'dan Serdar. Tüm Radyo çalışanlarının bayramını kutlar. Gurbetten vatanıma selamlar diliyorum.
0: Aleykümselam, çok teşekkürler.
2: Ben Almanya Göppingen'den Şerife Saygılı, sıradaki parçayı kendime, eşime ve çocuklarıma istiyorum. İyi bayramlar.
3: Kuşeli Gebze'den Ünder. Sıradaki parçayı kızıma, oğluma, kendime armağan ediyorum. İyi akşamlar.

0: Herkese iyi bayramlar. Ben İstanbul'dan Merve. Sıradaki şarkıyı canım kocama ve biricik oluşumuza armağan ediyorum.
1: Merhaba, ben Antalya'dan Fatih. Şu anda Konya'dan Antalya'ya doğru seyir halinde olduğumuz kuzenim Ayşegül, onun eşi Mehmet ve hayat arkadaşım Ayşem'e gelsin sıradaki parça.
2: Hayırlı yolculuklar.
3: Öncelikle iyi bayramlar.
2: Teşekkürler.
3: Cumali, sıradaki şarkı Serdar Boğa ve tüm kadar mahkumlarına gelsin. Selamlar.

0: Ben Mersin'den Gamze, Çorum'daki eşime Hiray Zerduş'tan Kurban Olurum şarkısını armağan ediyorum. Onu çok özledim.
1: Merhabalar, Ankara'dan Batuhan. Şu an Adana'ya doğru yola çıktım. Sıradaki parça tüm dinleyenlere gelsin.
2: Hayırlı yolculuklar.
3: Hayırlı bayramlar. Sırada
2: teşekkürler.
3: Şarkı canım kızım Zümra'ya ve eşim Esma Nur'a gelsin. Onları çok seviyorum.
4: Sıradaki şarkı bütün şehit ailelerine gelsin.
5: Ben Karabük'ten Tamer Merdivan. Sıradaki parça tüm Karabüklere gelsin. Bayramınız mübarek olsun.

Evet, rahmetli Güllü gibi sizler de diyorsunuz değil mi? Değmezmiş sana. Keşke önceden bilsek, değer mi değmez mi, ona göre emek veririz diyorsunuz. Sizler de haklısınız. Bir programın daha sonuna geldik. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte Murat Çetin'le Kum Saati kaldığı yerden devam edecek. Hepinize huzur dolu bir akşam diliyorum. İyi bayramlar.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Kurban Bayramı'nın ikinci gecesinde yine buluştuk. Bayram boyunca Radyo 7'nin programcıları size eşlik etmeye devam ediyor. Onlardan biri de benim. Ben Kaan Özdemir. Kaan'la Geceye Ses Verin. Hoş geldiniz. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Televizyonlar kapatıldı. Çaylar, kahveler hazırlandı. Harika bir program 2 saat boyunca bizi bekliyor ve başladık. Seni

Kurban bayramımız mübarek olsun, kutlu olsun, iyi bayramlar. Bayramınız nasıl geçiyor? Geleneksel bir bayram anlayışınız varsa kuvvetle muhtemel ilk gün kesim işleri, ikinci günse akraba ziyaretleri yapılıyor diye tahmin ediyorum. İnanılmaz bir trafik var İstanbul'da, bayram trafiği. İkinci gün biraz daha fazla gibi geldi bana. Sizin bulunduğunuz yerlerde durum ne? Nerelerdesiniz? Yollarda mısınız? Misafirlikte misiniz? Çalışıyor musunuz? 0507-977-0101 0507-977-0101'den WhatsApp üzerinden kısa yazılı mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sıradaki bu harika şarkıları sevdiklerinize armağan edebilir, onların bayramlarını kutlayabilirsiniz. Gece boyunca mesajlar burada olacak. Ne olur?

Bayram nasıl geçiyor? Sevdiklerinizle kavuştunuz mu? Bekledikleriniz geldi mi? Bugün bir karikatür gördüm, çok güldüm. İki koyun kendi aralarında konuşuyor. Bu bayram da bizimki gelmedi diyor. Anne olan diyor ki öyle deme bey, belki kesilmiştir. Eşi de diyor ki hep bir bahane, hep bir bahane. Kavuştunuz mu sevdiklerinize, yoksa tatile mi gittiler? Ya da farklı nedenlerden dolayı ayrı mısınız? Kendini yalnız hissedenler var mesajlarda görüyorum. Kesinlikle öyle hissetmeyin, siz böyle hissetmeyin diye görev başındayız bayramda. Burada bir Kaan kardeşiniz, Kaan abiniz, Kaan evladınız var. Özgür Avusturya Viyana'dan yazıyor. Adana'da bizi dinlemekte olan anneme Ahmet Kaya'dan bir şarkı armağan ediyorum. Sevgiler saygılar demiş. Sevgiler saygılar bizden. Ahmet Kaya var listemizde. Birazdan onu da paylaşacağım. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Birazdan bol bol okuyacağız bu şarkıların arasında.

bayram olunca kimi bayram coşkusunu sonuna kadar yaşıyor içten gelen bir hisle. Kimi de bayram diye böyle bir kimliğe bürünüyor belki çok hissetmese de. Kimi ise kendi yalnızlığını, kendi mahzun tarafını muhafaza ediyor bayram dahi olsa. Siz hangi gruba giriyorsunuz bilemiyorum. Adapazarı'ndan bizi dinliyor iki kardeş. Kaan abi merhaba, programını severek dinliyoruz. Aras ve Doruk için güzel bir şarkı çalar mısın? Aynı zamanda bu şarkıyı annemiz Pelin ve babamız Semih'e armağan ediyoruz diyorlar. Bu güzel şarkıyı onlara da armağan edelim. Erzurum Horasan'dan Yusuf yazıyor. Biraderim Gürkan Demir'e ve yanında bulunan tüm arkadaşlarına bir parça armağan ediyorum diyor. Benden canım eşime güzel bir şarkı gelir mi? Bolu Meçiler Köyü'nden Mahir Akpınar yazıyor. Selam gönderelim, sizin için de gelecek tabii ki. İyi bayramlar herkese, ben Kadıköy'den Bahar, sıradaki şarkıyı Gülünden Dikenini armağan edebilir miyim? Edebilirsin tabii ki. Kayseri'den Nuransa, şu an seni dinleyen sevgilim Fatih'e armağan ediyorum, onu çok sevdiğimi de söyler misin? Söyleriz tabii ki. Birbirini seven herkese armağan ediyoruz bu şarkıyı.

0: hoşluğu.
1: Kaan'la Gece Sesler devam ediyor. Gecelerin en sevilen, tek geçilen programı, bayramda da sizlerle. Vazife başındayız. Yeter ki siz kendinizi yalnız hissetmeyin diye. İyi ki varsınız diyor Vedat Tokmak. Sonsuz teşekkürler. Sıradaki şarkıyı eşim Tülay'a armağan ediyorum. Sizi çok seviyoruz. Biz de sizi çok seviyoruz. Bu güzel mesajlar bizi de çok mutlu ediyor. Kaan Bey, iyi geceler. Ben Isparta'dan Alper, bayramı yalnız geçiren herkese güzel bir şarkı rica ediyorum demiş. Ama yalnız olmadığınızı bilin, olur mu? Biz sizlerleyiz bayram boyunca, en güzel programlarla ve tabii en sevilen şarkılarla birlikte.

Bugün bayram, bol bol mesaj gönderin WhatsApp'tan, bol bol okuyalım, daha çok dinleyicimizi gülümsetelim, bir bayram coşkusuyla programımız devam etsin. Asil ve Zeynep Duru iki kardeş sıradaki şarkıya talip olduklarını söylemişler, onlara da armağan edeceğiz. Babamız Arda'ya ve annemiz Aynur'a, aynı zamanda babaannemize ve dedemize de armağan ediyoruz diyorlar. Geniş ailenizle size mutluluklar diliyoruz. Merhaba Kaan, hayırlı bayramlar. Ben Galip, Sivas'ın Sızır kasabasından dinliyorum. Şu an balkonda çay keyfi yapıyoruz. Sıradaki parçayı canım anneme ve hayat arkadaşına armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz, iyi bayramlar diliyoruz. Gerede'de bizi dinlemekte olan eşim Erol Yalçın'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ankara'dan Leyla Yalçın, bayramını kutluyorum ve onu çok seviyorum diyor. Memnuniyetle sizin için de çalalım. Yine vazgeçemediğimiz, çok sevdiğimiz şarkılardan biri Lale Devri ve Sibel Can radyolarınız.

Hayatında bir insanı, bir hayvanı, bir bitkiyi sevememiş, içinde sevgi büyütememiş insanlar bu şarkıda söylendiği gibi utanabilirler. Ama onlar bence utanmıyorlardır. Çünkü bunun farkında bile olmayabilirler. Bugün bayram, olumsuz konuşmuyoruz. Yine birazcık konuştuk ama bugün bayram yeri radyomuz. Şarkılarımız duygusal ama biz son derece tempoluyuz, neşeliyiz, enerjimiz yüksek çünkü bayram. Ankara'da bizi dinlemekte olan eşim Bayram Taburoğlu'na armağan ediyorum. Onu çok özledim ve çok seviyorum diyor. Konya'dan Merve yazıyor. Kaan Bey nasılsın? Ben Samsun'dan Muharrem. Şu an seni eşim Bahar, kızım Kardelen, oğlum Buğra, kardeşim Firdevs, yeğenlerim Yağmur ve Poyraz'la, Berat da olabilir arada, birlikte dinliyoruz demiş. Sıradaki şarkıyı bize de armağan eder misiniz? Siz böyle kocaman bir aile bizi dinlerseniz de biz size şarkı armağan etmez olur muyuz? Geniş ailenizde iyi bayramlar diliyoruz size.

bayram gecelerinde de tek geçilen program Kaan'la Geceye Ses Ver devam ediyor. Radyo 7 ekibi olarak bayramda vazife başındayız. Hem de seve seve sizinle birlikte bu bayramı geçirmek bizim için de ayrı bir onur ve mutluluk kaynağı. Zonguldak'tan Kübra, çok sevdiğim eşim Erkan'a ve kızım Berra'ya armağan ediyorum sıradaki parçayı. İyi bayramlar demiş, size de iyi bayramlar. Sıradaki şarkı şu an Ereğli'den Konya'ya dönmekte olan tüm Akol ailesine gelsin. Sizi çok seviyorum, Radyo 7 ailesine iyi yayınlar diliyorum demiş. Biz de size kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Ankara'dan herkese selamlar. Bayramınız mübarek olsun. Gece bekçisiyim. Adım Remzi Kale. Çalıştığım yerde sürekli açık radyom. Kaliteli müziği gerçekten burada buluyorum demiş. O sizin gönlünüzün kalitesinden. Değerli kardeşim benim, çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Tokat'a seyahat halindeyiz. Eşim Hüseyin'e armağan ediyorum. Yıldız Silbe'den bir şarkı, o da var listemizde, bir düet var. Yıldız Silbe ve Mustafa Ceceli düeti gelecek. Onu çok seviyorum demiş. Madem öyle, biz de size hem hayırlı yolculuklar dileyelim hem de mutluluklar dileyelim. Madem öyle, siz de bizi çok seviyorsunuz. Hadi gelin bu harika şarkıya kulak verelim şimdi. Müslüm Gürses söyleyecek bizim için. Ah.

güzel bir bayram gecesi değil mi? Sizler Radyo 7 dinliyorsunuz. Çok güzel bir tercihte bulundunuz. Yanınızda sevdikleriniz var. Kulaklarınızda bu harika şarkılar ve mikrofonda ben Kaan Özdemir size eşlik ediyorum. İzmir'deyiz. Ege'nin incisi İzmir'den Sevcan kızım Eylül'le birlikte dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı Menemen'deki eşim Ercan Akkaş'a armağan ediyorum. Onu çok seviyoruz ve özlüyoruz demiş. Allah kavuştursun diyelim. Kaan abi merhaba. Tüm bey pazarlılara armağan ediyorum diyor Sabri Uysal kardeşimiz. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz. İyi bayramlar. Merhabalar abim, Gaziantep'ten yazıyoruz. Adım Seyit Ahmet, selamlar. Herkesin bayramı kutlu olsun. Hasret kaldığım aileme Ahmet Kaya'dan bir şarkı birazdan dinleteceğim, hiç merak etmeyin. İsmim Pınarbaş, Aydın'ın Nazilli ilçesinden yazıyorum sıradaki parçayı. Ablama, enişteme, abime, yengeme ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum. İyi bayramlar, iyi yayınlar demiş. Biz de size sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkıyı armağan edelim. Hepimizin ezbere bildiği bir şarkı, Zara'nın kendine has yorumuyla geliyor. Benden

Hayırlı yayınlar. Balıkesir Bandırma'dan ban ban lokma olarak lokma işi yapan İbrahim Öz Yıldırım ve Oktay Öz Yıldırım'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Bu vesileyle bayramda çalışan tüm esnafımızı ve emekçilerimizi de selamlayalım. Merhaba Aksaray'dan Mustafa ben, canım eşim Nurcan'ıma güzel bir şarkı armağan eder misiniz? O da şu anda sizi dinliyor. Ona sürpriz yapacağım demiş. Hadi bakalım eşiniz, bakalım dinledi ve mutlu oldu mu biz de merak ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı bayramlar tüm Radyo 7 dinleyenlerine. İzmir Karabağlar'dan Mehtap, İzmir Bayındır'da zeytinliğimizde eşimle dinliyoruz sizi. 32 sene önce eşimle bizim bir şarkımız vardı. Onu bize armağan eder misiniz demiş. Elimden geleni yapacağım öyle diyeyim. Teşekkür ediyoruz. Canımız İzmir'imize de selamlarımızı gönderelim. Yozgat'tan taksici Kim Zekeriya, yeğenim Ali Osman Ayaş'a ve oğlum Ali İhsan Demircan'a, yeğenim Eren Ökçü'ye armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor.

Farklı nedenlerden dolayı özellikle anneniz bu bayramda yanınızda değilse, vefat etmişse zaten yapacak bir şey yok da, hayattaysa ve siz onun yanında değilseniz bu herhalde en büyük burukluk olsa gerek. Biz de dua edelim en kısa zamanda en güzel biçimde kavuşun özellikle annenize ve tüm sevdiklerinize. Kırşehir Özbağ'dan Rasim Vural, herkesin bayramı kutlu olsun. Sıradaki şarkı bizim için de gelsin demiş memnuniyetle Rasim Bey, sizin için de çalarız. Her zamanki gibi Radyo 7 dinliyoruz ailece. Van'dan selamlar olsun bütün dinleyenlere. Sıradaki şarkı aileme gelsin. Biz de Van'ımıza selamlarımızı gönderelim. Konya'dan Zeynep abi, ben de yalnızım, oğlumla babamızın gelmesini bekliyoruz. Bizde de yalnız geçiyor bayram demiş. Muammer Şahin için de gelsin sıradaki şarkı. Allah kavuştursun diyelim tez zamanda. Ebru Yaşar'la devam edeceğiz ama bir mesaj daha okuyabilir miyiz? Ankara'da bizi dinlemekte olan eşim Bayram Taburoğlu'na armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Az önce okumuştuk, herhalde nasibiniz varmış. Tekrar okumuş olduk. Bu şarkıyı da size armağan edelim. Sen...

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından WhatsApp mesajlarınız ekranıma ulaşmaya devam ediyor. Birazdan bu mesajları okuyacağım ama öncesinde küçük bir ricam var sizden. Malum bayram nedeniyle İstanbul'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan İstanbul'a, kırsaldan kente, kentten kırsala inanılmaz bir insan trafiği var. Gittiğiniz her yerde Radyo 7'den bahsetmenizi rica edeceğim. Artık kocaman bir aile olduk. Lütfen sevdiklerinize bizden bahsedin. Onların da bizi dinlemesini sağlayın. Eğer bulundukları noktada, kırsalda, köyde, kasabada yayınımız yoksa onların cep telefonlarına Radyo 7 uygulamasını indirin ve nasıl kullanacaklarını gösterin, olur mu? Yani siz de birer Radyo 7 temsilcisi olun bizim için. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Güne

bayram boyunca vazife başında olan, mesai başında olan tüm emekçi kardeşlerimizi, polisimizi, jandarmamızı, askerimizi, güvenlik görevlisi kardeşlerimizi hepsini selamlayalım, kolaylıklar dileyelim. Ve yine işler yolunda gitsin diye Türkiye'nin her yerinde vazife başında olan, başta karayolları, elektrik ekipleri, su ekipleri, doğalgaz ekipleri hepsini selamlayalım. Aklıma gelenler bunlar. Diğerleri aman bizi bağışlasınlar, onları hatırlamadık diye bize kızmasınlar. İyi yayınlar diyorum Antalya Gazi Paşa'dan Semiha Yiğit, eşim Ali Yiğit ve yanında bulunan tüm arkadaşlarına armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Antalya'dan dinliyoruz sizi, sıradaki şarkıyı 3,5 yaşındaki oğlum Levent Aslan'a ve sizlere armağan ediyorum. Levent'i burada görüyorum, maşallah çok da güzel gülüyor, Allah bağışlasın. WhatsApp'ın bu tarafı çok güzel, fotoğraflarınızı görebilmek. Kaan Bey ve Emre Mersin'den Antalya'ya geldik. Sevgili eşim Alev'le dinliyoruz sizi. Tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutlarız. Sıradaki şarkıyı sevgili eşime armağan ediyorum diyor. Emre ve Alev için de çalıyoruz. Antalya'da bizi dinliyorlarmış. Antalya'ya da, Akdeniz bölgesine de bu harika şarkıyı armağan edelim.

0: bıraktım seni.
1: Tam gaz mesajlarınızı okumaya devam ediyorum. Malum bayram, daha çok dinleyicimizin yüzünü güldürelim. Kaan abi, iyi bayramlar. Bartın'dan Kemal, inanır mısın akşam olsun da Kaan abinin programı başlasın diye bekliyorum. Bana da bir şarkı armağan eder misin? Güzel kardeşim, ekmez miyim? Çok teşekkür ediyorum bu güzel mesajın için. Devam edelim diğer mesajlarla. Hatay Erzin'den Esra ve Murat, sıradaki parçayı sevenlere armağan ediyorum diyor. İyi yayınlar, eşim ve çocuklarımla Kayseri'den İstanbul'a doğru yolculuktayız. Eşim Veysel Özer'e sıradaki parçayı armağan eder misiniz? Hayırlı kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Sıradaki parçayı Ceren Özer'e de armağan edelim. Hollanda'dan Faruk Çetin, herkese iyi bayramlar. Sıradaki parça gurbette vatan hasreti çekenlere gelsin, değil mi? Bayramda onlar da memleketlerinde olmak isterler ama mümkün olmayabiliyor. İlk önce bayramınızı kutlarım, sonra Bolu Gerede'den ben Dilara sıradaki şarkıyı canım babam Adil'e armağan etmek istiyorum diyor. Memnuniyetle Adil Bey için de çalacağız bu harika İbrahim Tatlıses şarkısını.

Ne güzel bir şarkı değil mi? Bu harika şarkının ardından mesajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Samsun'dan Musena, benden sevdama Yasin Karam'a gelsin sıradaki şarkı. Ben Gülcan, sizleri Afyonkarahisar'dan dinliyorum. Sıradaki şarkı eşim Murat, kızım Şevval ve oğlum Murat'a armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Aydın'dan İbrahim Kaan Özdemir. Benzer isimlere sahibiz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyorum. Beni seven herkese ve benim tüm sevdiklerime ve Radyo 7 ekibine gelsin. Merhaba Radyo 7 Kayseri'den Salih Özbek. Her zaman olduğu gibi çok değerli can kardeşim Emre Deliktaş'a bir şarkı armağan etmenizi rica ediyorum. Kalbiniz kadar güzel yayınlar diliyorum. O senin kalbinin güzelliği Salih kardeşim. Bu şarkı da bizden sana armağan olsun.

her türlü ısrara rağmen gitmekte kararlı ola, biz de gönülden güle güle deriz, yol gösteririz, o da yetmez kılavuzluk ederiz. Hani sağa sola çarpmasın, yolunu şaşırmasın diye, böyle de iyi niyetliyiz işte. Hayırlı bayramlar, hayırlı geceler Kaan abi. İsmim Hasan Fıstık'ın başkenti Osmaniye'den selamlar, sevgiler olsun. Tüm sevenlere ve kalbinden sevgiyi eksik etmeyenlere gelsin çalacağınız şarkı. Tokat'tan selamlar, herkese iyi bayramlar diliyorum. Şu an mutfağımda sizi dinliyorum. Hiç kimse için değil, sadece kendim için güzel bir şarkı istiyorum diyor Gönül Eser hanımefendi. Bu güzel şarkıyı o zaman sadece size armağan ediyoruz. İlk aşkım için bir şarkı istiyorum. Lise aşkı motor kazasında kaybettim, onu 2022'de çok seviyorum demiş. Başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Ne diyelim, gerçekten bazı travmaları, acıları atlatmak çok zor. Yani ne desek karşılığı olmayacak, yerini bulmayacak. Amasya Suluova'dan Mehmet, Kaan Bey hayırlı geceler, sıradaki şarkıyı canlarım çekirdek aileme armağan ediyorum. Hayırlı bayramlar dilerim sesimin gittiği her yere diyor. O zaman şöyle söyleyelim, dünyanın dört bir yanında bizi dinleyen yüz binlerce dinleyicimize gitti sesiniz, bu şarkı da size gelsin.

0: dilediğim.
1: Burası Radyo 7, bayram gecelerinin de tek geçilen programı Kaan'la Gece Sesler devam ediyor. Bayram yerinde bugün bol bol mesaj okuyoruz. Konya'dan Aydın'a yolcuyu, sıradaki parça tüm Önal ailesine gelsin, iyi bayramlar. Biz de size kazasız belasız yolculuklar dileyelim. Balıkesir Gönen'den Elif hayırlı bayramlar diliyor. Sıradaki şarkıyı kalbimin tek sahibi Göksel Akay'a armağan ediyorum diyor. Herkesin bayramını kutluyorum. Yusuf abim, Ramazan abim ve kardeşim için sıradaki parçayı istiyorum. Antalya'dan selamlar diyor Şükrü. Teşekkür ediyoruz. Bu güzel mesajınız için hayırlı geceler. Bursa'dan selamlar. Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Bursa Demirtaş hattından 19-11 minibüs Mehmet Ali Kartal. Hem size hem de yolcularınıza kazasız belasız yolculuklar diliyoruz.

Ne güzel bir şarkı değil mi? En büyük mutluluk sevmek, sevilmek, bir gönülde yer bulabilmek. Ama gerçekten bunu mu istiyoruz yoksa kaşa, göze, boya, bosa buna mı takılıyoruz? Genelde dış görünüşünü beğenmediğimiz kimsenin de kolay kolay kalbini merak etmiyoruz değil mi? Kendimizi kandırmayalım. Adana'dan Ali Kazım Hatipoğlu sıradaki şarkıyı eşim Dilek Hatipoğlu'na armağan ediyorum. Hayırlı bayramlar demiş. Her gün aynı saatte buradayız. Ben Tekirdağ Çerkezköy'den Gamze, Erzurum'daki anneme, babama ve biricik eşim Ahmet Çomaklı'ya armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. İsmim Hicran, Kırıkkale'den yazıyorum. Tam 30 yıl önce Radyo 7 ile tanıştım. O günden bugüne hep sessiz dinledim. İlk defa yazıyorum. Bayramınız mübarek olsun demiş. Çok mutlu oldum böyle bir mesaj gönderdiğiniz için. Lütfen bundan sonra da yazmaya devam edin. Ben Hatice, Mardin'den dinliyoruz eşimle. Şu an kurban etiyle uğraşan eşim Aykut'a Volkan Konak'tan bir şarkı istiyorum demiş. Bu gece listemizde var, birazdan çalacağım. Biz iki amca üç yeğen bayramın ikinci gününü geçiriyoruz Kayseri'de ve sizi dinliyoruz. Güzel insanlar yanımızdan ayrılmasın, herkese iyi bayramlar dileriz demiş. Güzel insanlar ve güzel günler hiçbir zaman eksik olmasın hayatınızda. Bu bayramı da bu coşkuyla, bu heyecanla geçirmeye ve kutlamaya devam ediyoruz Allah'ın izniyle.

gecelerin çok sevilen, çok dinlenen, bayramda bile tek geçilen programı Kaan'la Gece Ses Ver Radyo 7'de devam ediyor. Bayram Şiren abime bir parça armağan etmek istiyorum diyor. İbrahim kardeşimiz memnuniyetle çalalım. Kaan Bey iyi geceler, iyi bayramlar. Canımdan çok sevdiğim eşim Gülseren'e ve dinleyen herkese sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Konya'dan Adem Geçer sıradaki eseri eşim Nazlı'ya ve çocuklarıma armağan ediyorum diyor. Eskişehir'de bizi dinleyen Kahraman abiye armağan ediyorum. İstanbul'dan Meryem, sıradaki şarkı bana gelsin, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Bolu Gerede'de Mirce Kiraz Köyü'nden Hamza Manap, sıradaki şarkıyı tüm Manap ailesine armağan ediyorum diyor. İyi bayramlar diliyoruz biz de size. Almanya'dan yazıyor dinleyicimiz Ekrem. Koyu bir dinleyici olarak selamlarımı iletiyorum ve sevgili eşim Yasemin'e selam gönderiyorum demiş. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Hayırlı bayramlar. Sıradaki parça Göktürk Çanta Çalışanlarına gelsin. İstanbul'dan Mahmut kardeşimiz yazmış. Kolay gelsin diyelim. Çok güzel bir Sezen Aksu şarkısıyla devam edelim. Özlediniz mi bu şarkıyı? Hadi dinleyelim. Ardından mesajlarınızla gece devam edecek.

bizim için şifa değil mi? Kabullendikten sonra aldığımız kararlar bence en sağlıklı olanları. Ve yeniden başlamak isteriz ya, tam da işte o an yeniden başlamak için en uygun zaman bana sorarsanız. Ama didişirsek kendi içimizde, o gün maalesef gelmiyor. Kayseri'den severek dinliyoruz. Ailem Ahmet, Hamiyet, Samet ve İknur'a buradan sevgilerimi iletiyorum. Sıradaki şarkıyı onlara armağan ediyorum diyor Emine Hanım. Alanya'dan Okan, tüm şarkılar Balıkesir'deki Uğur'um Sude'ye gelsin. Radyo 7 ailesinin de bayramını kutlarım. Gaziantep'ten yazıyor Bilge. Sıradaki parçayı sevdiğim adama armağan ediyorum. Burak Kütahya'dan sizleri dinliyor. Onu çok sevdiğimi söyler misiniz? Söylemez miyiz? Söyledik bile. Hakan Karanfil Konya'dan selamlar. Sıradaki şarkı Karanfil ailesine gelsin. Özellikle anneme ve babama. Allah sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. Onlarla çok güzel zamanlar geçirin. Kayseri'den selamlar. Sıradaki parçayı 9 aylık kızım İpek Erba ve kıymetli eşim Kübra'ya armağan ediyorum. Anonsu duymadan arabadan inmek istemiyoruz. İnşallah çok geç kalmamışımdır. Bu güzel şarkıyı size de armağan ediyoruz.

gecelerin tek geçilen programı Kaan'la Gece Sesmer bayram coşkusunu sizlerle paylaşıyor. Tempolu güzel bir yayın yapıyoruz ama şarkılarımız her zamanki gibi çok duygusal. Buna özen gösteriyoruz çünkü. Elazığ'dan Harun dedem ve babaannem Sema'ya armağan ediyorum diyor dinleyicimiz sıradaki şarkıyı. Ben Mustafa Tekin. Gerçekten sıradaki parça size gelsin, hayırlı bayramlar demiş. Teşekkür ediyorum Kırşehir'den Mustafa kardeşimize. Kaan abim bayramını kutlarım. Canım babama, Gerede Bolu'da bizi dinliyor. Erol Yalçın'a armağan ediyorum. Caner Yalçın'dan armağan olsun diyor. Memnuniyetle Caner kardeşim, bu güzel şarkıyı babanıza da armağan edeceğiz. Ben Emrah Yerköy'den Yozgat'a gidiyorum. Ailem için güzel bir şarkı çalar mısınız? Memnuniyetle çalarız. Kaan abi hayırlı bayramlar. Ben Eyüp Sultan İstanbul'dan Muhammed Ali. Bayrama bir hafta kala annemizi kaybettik. Ah canım benim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tam da bayram öncesinde değil mi? Çok acı geçiyordur bayram sizin için. Anne kaybı gerçekten çok zor kardeşim. Allah sabır versin, mekanı cennet olsun. Ne diyelim, ne söylesek karşılık bulmayacak. Acınızı paylaşıyorum kardeşim.

0: dertler derya.
1: Ne güzel bir şarkı değil mi? Dertli bir şarkı ama dinlerken yine de keyif alıyor insan. Aydın Nazilli'den yazıyor. Bülent Gülden Karaböcek'ten bir şarkı çalarsanız çok mutlu olurum. Son iki şarkımdan biriydi. Demek ki nasibiniz varmış. Canım eşim Recep Güngör'e bir şarkı armağan etmek istiyorum diyor Bahar Hanım memnuniyetle. Hayırlı bayramlar Aksaray'dan Mehmet Kılıç senin için de çalıyoruz. Antalya Kepez'de bizi dinlemekte olan Mazlum Zeynel Koru için bir şarkı istiyorum memnuniyetle. Çanakkale Yenice'den selamlar abicim, tüm şarkılar gönül dostlarına gelsin. Biz de Çanakkale'ye ülkemizin en güzel şehirlerinden birine 17'yi armağan edelim. Manisa Demirci'den Mustafa Eser hayırlı bayramlar, sıradaki şarkı tüm Radyo 7 dinleyenlerine gelsin. Manisa'da bizi dinlemekte olan Oğuzhan Serbest için bir şarkı istiyorum demiş. Ceren kardeşimiz göndermiş, memnuniyetle size de armağan edelim. Mardin'den Aykut sizin için de çalıyoruz. Bakalım Maraş Türkoğlu'nda bizi dinleyen Ali Akta güzel bir şarkı çalar mısınız demiş. Benim için çok önemli. Memnuniyetle çalarız, onun için de çalacağız bu güzel şarkıyı. Ve Elazığ'dan Gül yolda dinliyoruz. Çok sevdiğim birine armağan ediyorum. Radyo 7 dinleyenlerinin de bayramını kutluyorum demiş. Sizin de bayramınız kutlu olsun, sağ olun.

Veda vaktimiz geldi. Bu gecede okuyamadığım çok sayıda mesaj oldu. Hakkınızı helal edin ama siz de şahitsiniz. Elimden geldiğince tempolu biçimde okumaya çalıştım. Lütfen bize küsmeyin, darılmayın. Yine mesajlarınızı göndermeye devam edin. Malum bu nasip meselesi. Denk gelir, okuruz. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde neredeyiz? Bayram gecelerinin en sevilen programı Kaan'la Gece Ses Ver'de buluşacağız Allah'ın izniyle. Gece boyunca Radyo 7 size eşlik edecek. Ayrılmayın eğer gece çalışacaksanız.

0: kertes unuttun beni.
1: Pekala, pekala. Bugün de Radyo 7'de gölge saati geldi. Kimi zaman gölge kelimesi negatif kullanılır. Mesela bir toplantı düşün. Kavga olduysa toplantıya gölge düştü derler. Lakin insanlar yazın bunaldıklarında serinlemek için gölge ararlar. Ya da ne bileyim, insan kendini yalnız hisseder, kimsem yok der. Fakat o yalnız insanın gölgesi vardır. Yalnız değildir. Gölge iyi bir yoldaştır. Herkes bırakır, o seni bırakmaz. Yani mevzu ne biliyor musun? Senin bakış açın. Sırf tek bir gölge kavramında bile baktığın açı bir şeyleri değiştiriyorsa, emin ol, hayatında da çok şey değiştirebilir. Doğru açıdan bakmak. Peki, hoş geldiniz. Talha Bora Öge ben. Gölge.

benim büyüklerim biliyorsunuz, bir yanımız Bayburt, 7 sülale, bir yanımız Erzurum. Bizim orada birine kurban olduğum derse biri, onu uyarırlar. Öyle deme, yaradana kurban olurum da. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün Mevlam, sözlerim doğru anlaşılsın. Ya bu dua biliyorsunuz Hazreti Musa'nın duası, ayettir. Burada çok enteresan bir incelik vardır. Hak Teala Hazreti Musa'yı Firavun'a gönderirken şöyle bir ayet var orada. Güzellikle konuş. Düşünebiliyor musunuz ya? Yani haşa, ilahlık iddiasında bulunan, zalimliği her türlü ele almış, İnsanlıktan nasibini hiç almamış bir kuluna peygamberini gönderiyor Allah. Diyor ki ona, git ve yumuşak konuş. Ya şundan o kadar çok ders çıkarabiliriz ki, o kadar önemli ki.

0: sorma.
1: Diyor ya her günüm duman diye. Kimin her günü duman değil ki? Allah aşkına. Ya bu dünya rahat yer değil biliyor musun? Böyle kısa anlık keyiflerimiz var mı? Var. Çok şükür. Huzur, mutluluk yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Ama şunu da çok iyi biliyoruz. Bir yerlerde bir sıkıntı, bir arıza, bir hastalık, bir yokluk bekliyor bizi. Neden? E burası imtihan yeri. Ne zannediyoruz ki? Aslında sırf bu nedenle bir adam eğer şunu diyorsa, ya benim hiç derdim yok, bugüne kadar da hiç derdim olmadı. Bir elim yağda, bir elim balda. Kusursuz gidiyor her şey diyorsa, aslında çok büyük bir derdi var demektir. Ama haberi yoktur. Ne demek istiyorum? Eğer şöyle bir geçmişe bakarsan, olan biteni bir okursan şunu görüyorsun. Yani Allah'ın sevgili kullarının çok sıkıntılar çektiğini görüyorsun. O sıkıntılarda sabredip sürekli mertebe yükselttiklerini görüyorsun. Ve hatta dünyevi lezzet bile bazen bu sıkıntıların içinde. Yani bir şeye insan böyle emeksiz ulaştığında, zahmetsiz ulaştığında kıymetini de çok bilmiyor. Lezzetini çok alamıyor. Ben kendi adıma bir ailem olduğu için, şöyle huzurla yatabileceğim böyle bir yastık olduğu için daha farklı şükür ediyorum. Yokluğu görmüşüm ya. Bilmiyorum anlatabildim mi?

0: biliyorsunuz ben yayın hayatım boyunca sizin sesiniz olmaya gayret ettim. Diyeceksin ki ya sen benim sesim nasıl olabilir? Ya içinde bir takım düşünceler var, kaygılar var, endişeler var, feryatlar var, herkesin duyamadığı. Şimdi ben mesela bir şey söylediğimde sana şunu dedirtiyorsam, lan hakikaten ben de böyle düşünüyorum. Aa evet, tam da benim içimden geçenleri söyledi dedirtirsem, al işte senin sesin oldum. Sen duyuramıyorsun kimseye ama ben buradan senin adına herkese duyuruyorum. Böyle bir imkanım var. Mesela bak, bir deneme yapalım. Şu an beni yurt içinde yurt dışında dinleyen, yaşının ne olduğu önemli de değil. O kadar çok insan şunu söylüyor ki, herkes bir şeyler bekliyor benden. Gerçekten samimiyetle iyi misin diye bir soran yok. Evet güçlü görünüyor ama buna bakmayın. İçimde ne fırtınalar kopuyor. Yani aslında bu saydığım insanları düşünecek dermanım bile yok. Gerçi ben bittikten sonra düşünsem neye yarar? Fazlasıyla yoruldum. Her şeyden. Tek bildiğim bu. Hepsi bu kadar.
1: Gölge sizlerle.

Az önce dedim ya, dertsizlik aslında en büyük derttir. Bunu tamamlayan bir şey söyleyeyim. Ya da bununla beraber doğru orantılı bir şey. Sevgili dostum, bu aşırı rahatlık var ya, yavaş bir çöküşün başlangıcı aslında. İnsan çoğu zaman yorulduğu için değil, rahatlığa alıştığı için kaybeder. Bak tekrar ediyorum. Çok hayati bir şey duyuyorsun şu anda. İnsan çoğu zaman yorulduğu için değil, rahatlığa çok alıştığı için kaybeder. Bugün yapman gereken ama ertelediğin her şey yarın karşına daha büyük bir bedel olarak çıkar. Unutma, zaman kimseye böyle ücretsiz verilmiş bir hediye değil. Ya onu disiplinle kontrol eder insan, ya da o seni pişmanlıkla kontrol eder. Bizim ilk yapmamız gereken şey şu erteleme belasından kurtulmak. Çünkü hayatın en pahalı hatası geç kalmaktır.

Biliyorsunuz usta bizim çırağı her fırsatta uyarır. Uyardı. Fakat olacak varsa gene olur. Aldatılır. Ve gelir çırak ustasına dert yanar. Der ki usta be, yine haklı çıktın. Der evlat ne oldu? Yani şu falanca arkadaş vardı ya benim senin sevmediğine. Beni dolandırdı, kandırdı, aldattı. Büyük yanıldım be usta. Büyük yanıldım. Adam değilmiş. Usta çırağına der ki, ah canım evladım, sen şu yanıldığın kısmı boş ver. Herkes yanılır. Sen ne öğrendin ona bak. Hem de öyle bir bak ki bu da bir daha tekrarında kimse seni yanıltamaz.

Fatma Muhter hayırlı bayramlar diliyor. Songül Akan sevgilerini iletmiş. Filiz Bek Göktuman iyi yayınlar diliyor. Celalettin Bey Konya'dan özel güvenliklere gelsin demiş sıradaki şarkı. Evet, diğer platformdan da şöyle birkaç tane okuyalım. Çok sevdiğim bir eser dinleteceğim. Hatta gelsin inceden ya. Bak bak. Bak. Allah Allah. Melek Çakır Edirne'den. Emre Kalkan Afyonkarahisar'dan. Bekir Yılmazoğlu, Ünsal Boyraz, selam olsun canlara. Armağan olsun bu güzel eserde. Hani

0: Ah bu gönül şarkıları çok güzel bir şarkı değil mi ya?
1: Gönül şarkıları.
0: Eyvallah. Sevgili dostum Uğur Gökbulut'un dediği gibi her şeyin bir zamanı zamanlaması var. Önemli. Diyor ki oysa ne kadar çok isterdim sevgiyi dozunda, hasreti tadında, seni de zamanında bırakmayı.

0: mujeres.
1: Diyor ya bak, insan sever bir kere. Ya bu sadelik tam insana göre, biliyor musun? Şu kalbini tek bir güzele bağlamak, ölene kadar ona bağlı kalmak. O da sana tabii, kaldığı sürece. Ya bu başka bir şey. Bu başka bir güzellik, başka bir nimet. Bak şimdi, sıradaki şarkı diyecek ki senden bana yar olmaz. Sevgili dostum, İnsan bir dört duvara birkaç eşya koyar. İşte bura benim evim der. Fakat içinde sevgi, muhabbet yoksa o ev yuva değildir. Bir evi, bir dört duvarı yuva yapan, içinde adam gibi bir kadın, tabii kadının da adamı olur. Dürüstlük, delikanlılık anlamında diyorum. Adam gibi bir erkek olduğu sürece, aralarında güven olduğu sürece yuvadır ki Rabbim olmayana nasip etsin. Bizim yuvamız var diyene de daim etsin.

Kara Geceler şarkısı bana şu şehri hatırlattı. Diyor ki şair, kuruyan yaprak misali, ömür tükendi, ne ışık göründü, ne giden geri geldi. Başım ızdıraplar bitmek bilmedi, düşlerime gem vurdu zalim geceler. Figan olur halim. Bu gecenin de dünden kalmadı farkı, ağır aksak dönüyor feleğin çarkı. Her yer feryat figan, kulağımda yankı, vurdukça vuruyor ulan zalim geceler. Allah Allah. Ne kederim bitiyor ne bu elem, kaderimde yazılı huzur var mı bilmem. Ne zaman bitecek şu çilem, cehennem narı gibi zalim geceler, zalim geceler.

Şimdi insanın bir doğduğu, büyüdüğü ev vardır. Bir de belli bir yaşa geldiğinde, ki herkes için bu yaş değişebilir, yaşadığı ev vardır. Şimdi eğer seni doğup büyüdüğün evde birileri dağıtmışsa, o sonradan yaşadığın ev var ya, toparlanmana yetmiyor. Yetmez. Bu nedenle insanın büyüdüğü ev çok önemli. Gerçekten büyüttüler mi, yoksa giderek küçülttüler mi? Çünkü yaşın ilerlemesi büyüdüğün anlamına gelmez.

Kendi hayatlarında elle tutulur başarıları ve geleceğe yönelik hayalleri olmayanlar başkalarının geçmişini, mutlu hayatlarını dillerine dolar dururlar. Fakat insanlar, dürüst insanlar, arkasından konuşulan insanlar unutmamalı ki dedikodu denilen şey gizli hayranlıktır. Böyle aleni bir kıskançlıktan fazlası değildir.

boş yere durup durup bakma ardına. Geriye dönecek bana yol mu bıraktın? Buğulu gözlerle hiç bakma boş yere. Gönlümde sana ait yer mi bıraktın? Tahammül kalmadı gönül yurdumda. Bu aşkı toprağa gömdüm sonunda. Artık ne söylesen olmaz umurumda. Seni bir daha sevecek bende hal mi bıraktın?

İnsan gerçekten seviyorsa sevdiğinin halini ezbere bilir. Hani insan bulunduğu yörenin, şehrin şöyle gökyüzüne baktığı zaman tanır bilir ya, onun gibi. Yani fırtına ne zaman kopacak, bulutlar ne zaman dağılacak, henüz göz pınarlarına düşmeyen yağmurlarını, ışıl ışıl yıldızlarını iyi bilir. Vesselam. Ha, anlamazlıktan geliyorsa ya işine gelmiyordur ya da bakınca huzur bulduğu gökyüzü artık sen değilsindir.

şeyi hakkınca kullanmamak israftır. Şimdi biz fazla kullanmayı israf gibi algılarız, yeterli değildir. Allah'ın verdiği bir nimeti kullanmamak, yanlış kullanmak da israftır. Bu nedenle büyükler derler, kıymet bilmeyene makam, cahile söz, nanköre hürmet ziyandır.

yanım, tam bir yanım yarım. Bitmiyor ah hüzarım, belki yok belki.

0: ne haldeyim farkında mısın?
1: Şimdi bir Azeri eser var, ben çok severim. Aziz dostum, hatırlarsınız. Azerbaycan'a, Azerbaycanlı kardeşlerimize selam olsun. Şimdi dost deyince az önceki anonsun aslında çok önemli bir eksiğini hatırlattı dost kelimesi. Hani israftan, ziyandan bahsediyorsak, hak etmeyene verilen güven de büyük bir israf, çok büyük bir ziyandır, başa beladır.

0: gözümden yaşlar akar. Varsın aksın. Esmer yarım neyinle. Herkes bana deli gibi bakar. Varsın sansın. Vazgeçtim her şeyden. Mazide kalsın. Sen giderken ben zaten öldüm. Açılan kolların bir boşluğu sarıyor. Üstüme doğan her güneş üzgün batıyor. Gönül hala her demde seni arıyor. Kahrımdan öldüm be. Ölüp ölüp dirildim. Vefasız.
1: Artık sevmeyeceğim. Bütün kabahat benim.

0: aşkımız gitmez böyle. Artık sevmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim.
1: İçine attığın her bir cümlenin, üzerine örttüğün her duygunun, sen günden güne tükenirken hayat olduğun her insanın gün gelir olmasaydı dediği olursun. O alışkın, o kendini yormayı seviyor, o mutlu ettikçe mutlu oluyor derler. Senin için kan ağlarken onlar güler geçerler.

Hikayemiz mi soruyorsun bize? Hikayemiz. Kimseye el açmadan, alın terimizle kazanıp, ağız tadımızla yiyoruz. Sahip olduğumuzu kimsenin gözüne sokmuyoruz, kimseye de haset beslemiyoruz. Velhasıl kendi yağımızda kavruluyoruz. Allah bizi kimseye muhtaç etmesin. Ha, hakkımızda kim ne düşünüyorsa da, iyi veya kötü, Allah ona mislini versin.

Bir Haset eseriyle daha devam edelim. Ve diyelim ki yüzünüzde bir gülümsemeniz, yollarda güzel bir iziniz, yüreklerde bir iyiliğiniz insanlara hatıra olarak kalsın. Kul kıymet bilmeyebilir. Olsun. El alem kıymet bilmese de Allah bilir ve onun bilmesi kafidir.

Aslına bakarsanız nereden mezun olmuş olursanız olun, ne kadar zeki ya da ne kadar akıllı olduğunuz bir kenara, şu çok enteresan bir tecrübe ya da tecrübeyle kazanılmış çok önemli bir bilgi. İnsan yeri geldiği zaman hayır demesini bilmeli. Bilmezse sonucu hiç iyi olmuyor. Diyeceksin ki niye böyle bir şey söylüyorsun? Ya çünkü çevremizdeki birçok insan, bak maalesef, bizi sevdiği için değil, işlerine yaradığımız için yüzümüze gülüyor. Vallahi böyle. Yani ne demek istediğimi ne zaman anlıyorsun biliyor musun? Mesela bir isteklerini geri çevir, o zaman anlıyorsun. Yani çoğunun hayatında işlerine yaradığın kadar varsın.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Çok içime sinen bir programın sonuna geldik. Başlayan her şey mutlak biter. Nice yerde Müslüman kardeşlerimiz zulüm altında, Gazze'de, Doğu Türkistan'da. Rabbim yardımcılar olsun. Zalime fırsat vermesin. Bizi bize bırakmasın. O kardeşlerimizi de zulümlerden kurtarsın. Onlar da gün gelip bayram yapsın. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, gündüz 14 gece 24 huzurlarınızda olmaya devam edeceğim. Yarın canlı canlı böyle programda huzurlarınızda olacağım. Fırsatınız olursa bekleriz. Gelin bayramlaşalım. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşamalı. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik.